0: talimat veriliyordu. Peygamber Efendimiz İslam erlerine talimatını veriyordu. Bizans üzerine gidilecekti. Hazırlıklar süratle yapılıyordu. İslam ordusu hareket ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud'un veda bölgesine kadar geliyordu. İslam ordusunun yiğit erlerine sesleniyordu. Allah'ın ismiyle yola çıkın. Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi, yasaklarından kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Çocuklara, kadınlara, ihtiyarlara dokunmayın. Mabetlere zarar vermeyin. Ağaçları kesmeyin, evleri yıkmayın. Anlaşma yaptığınız zaman sözünüzde durun. Anlaşmalarınıza vefasızlık göstermeyin. Müşriklerle karşılaştığınız zaman onları İslam'a davet edin. Kabul ederlerse Müslümanlar haklarına sahip olurlar. Kabul etmezlerse cizye vermelerine teklif edin. Kabul ederlerse vatanlarında yaşarlar. Kendi inançlarına göre yaşarlar. Şayet kabul etmezlerse son çare savaşırsınız buyuruyordu. Peygamber Efendimiz İslam'ın savaş hukukunu beyan buyuruyordu. Sivillere asla dokunulamayacağını, ağaçlarının kesilemeyeceğini, evlerinin yıkılamayacağını öğretiyordu. Günümüzdeki insanlığın önceki asırlarla kıyaslanamayacak denli ileri olduğu iddia edilen bu zamanda sivillerin katliamı, hunharca öldürmeleri vahim boyutlardaydı. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlar katliamlarla yok ediliyordu. Güzelim şehirler tam bir harabeye döndürülüyordu. Satırlarda savaş hukuku açık seçik ifade edilmişti. Ama savaşanlar savaş hukukunu gündemlerine dahi almıyorlardı. Fransızlar Cezayir üzerine yürüyorlar. 1 milyondan fazla mümin insanı toplumsal katliamlarla yok ediyorlardı. Öyle zulümler yapıyorlardı ki Cezayirli gençleri önce uçaklarına bindiriyorlardı. Sonra uçaklara havalandırıyor, en büyük şehirlerin üzerinden binlerce metre yukarıdaki uçaklardan Cezayirli gencecik müminleri şehirlerin üzerine bırakıyorlardı. Gençler yere düştüklerinde bedenleri parça parça oluyordu. İşte Suriye. 1 milyon mazlum müminler korkunç bombalar altında hunharca öldürülüyordu. Ama dünyadan hiçbir ses soluk çıkmıyordu. Bilinen bir gerçek vardı. Ölenler müminlerse, toplumsal katliamlara mahkum kılınanlar Müslümanlarsa önemi yoktu. Dünyanın süper zalimlerinin vicdanlarında en ufak bir sızlama olmazdı. Aksine sevinçlerini gizli mahzenlerde dile getirirlerdi. Sıradan bir kınama ifadeleriyle de geçiştirmelerini çok iyi bilirlerdi. Hatta yürekleri parçalayan bir sistem işlerdi. Alttan alta bir sistem işlerdi. Müslümanları toplu katliama maruz bırakanlara gizliden gizliye yardım ederlerdi. Belliydi, yeryüzü mazlumları yeryüzünün çakallarından, kurtlarından, domuzlarından yardım beklemek nafileydi. Büyük bir saflıktı, büyük bir aldanıştı. Kurtları, domuzları tanımamaktı. Açık seçik bir gerçek vardı. Tarihin bize öğrettiği bir gerçek vardı. Müminler güçlü olurlarsa dünya sakinleri belli boyutlarda yüzleri güler, huzur görürlerdi. Ama müminler zayıf olurlarsa yeryüzünün zorbaları onların üzerlerine aç kurtlar gibi saldırırlardı, talan ederlerdi. Güçleri yeterse müminleri yeryüzünden silerlerdi. İlginçti. Modern dünya inşa edilirken insanlık türküleri en gür şekilde söyleniyordu. İnsanlık tarihinde görülmemiş bir medeniyetin gerçekleştirildiği dillendiriliyordu. Ama ortada sadece türküler kaldı, sadece söylemler kaldı. Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarında insanlık tarihinde görülmedik bir katliam yaşanıyordu. bu vahim boyutlardaki katliamları gören tarihçilerden bazıları 20. yüzyıla cinayetler yüzyılı diyordu. Bunu öfkesinden söylemiyordu. Bunu ideolojik bir bağnazlıktan dolayı da söylemiyordu. Tarihçi dünden bugüne savaşlarda ölenlerin sayısını yakini olarak biliyordu. 20. yüzyılda ölenlerin toplam sayısı geçmiş yüzyıllardaki ölenlerin toplam sayısından çok daha fazlaydı. Bu iş söylemlerle olmuyordu. Bu iş türkülerle, insanlık türküleri söylemekle olmuyordu. Bu iş vitrinlerde oynamakla da olmuyordu. Hele hele insan haklarını söylerken insanları toplu katliamlara mahkum ederek hiç olmuyordu. Maskeli yüzlerle nereye kadar gidilebilirdi? İnsanlık nereye kadar aldatılabilirdi? Yalancılıkla ne kadar yol alınabilirdi? Bu derin bir sorumluluk istiyordu. Rahman ve Rahim'e ilişkin derin bir sorumluluk istiyordu. Hayatın bütün karelerinden hesaba çekileceğinin bilinci gerekiyordu. En ufak bir zulmün dahi hesabının verileceği bir iman gerekiyordu. Ancak o zaman belli boyutlarda sözler anlamlı olabilirdi, vaatler yerini bulabilirdi, emin bir zemin kurulabilirdi. İslam ordusu Suriye topraklarına yürüyordu. İslam ordusu Mute'ye yürüyordu. Önlerinde peygamber ikliminin has gülü vardı. Peygamber hanesine yetişmiş bir gül yar vardı. Hazreti Zeyd bin radıyallahu anh Harise vardı. Hazreti Zeyd kölelikten geliyordu. Kölelikten evlatlığa yükseliyordu. Sonra peygamber ikliminin asillerinden oluyordu. Şimdi o İslam ordusunun komutanıydı. Oysa orduda Ensar ve Muhacir'den nice öncü isimler vardı. Hazreti Zeyd radıyallahu anh hepsinin önündeydi. Zira İslam'ın bağrında sınıf yoktu. İslam'ın bağrında kavmiyetçilik yoktu. İslam'ın bağrında değerli değersiz insan ikilemi yoktu. Peygamber ikliminde insanlar tarağın dişleri gibi eşitlerdi. Peygamberler Sultanı bir de altından harflerle ümmetine bu gerçeği öğretiyordu. Buyuruyordu ki, başı kuru üzüm tanesi gibi simsiyah Habeşli bir köle size amir olarak tayin edilse bile Allah'ın hükümleriyle hükmettiği sürece onu dinleyin ve itaat edin buyuruyordu. Peygamber ikliminde hiçbir şey, hiçbir konu teorik zeminde kalmazdı. Söz zemininde kalmazdı. O hayat haline gelirdi. Hayatın esasları haline gelirdi. Elbette bir üstünlük vardı. İslam'ın ortaya koyduğu bir üstünlük vardı. İslam'ın ortaya koyduğu ideal insan ve insanlar vardı. Onlarsa muttaki olanlardı. Müminler içinde Rahman-ı Rahim'e ilişkin en derin muhabbet ve ürperdi içinde olanlar en değerli olanlardı. Bir gün Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarına, onların şahsında ümmetine öyle seslenmişti: Rabbinizin indindeki yerinizi öğrenmek ister misiniz buyurmuşlardı. Efendimizin şerefli arkadaşlarının en büyük kaygısı, en büyük derdi buydu. Acaba Rablerinin yanında bir değerleri var mıydı? Sahabe, evet ya Resulallah, Rabbimizin indinde yerimizi öğrenmek istiyoruz dediler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, o zaman dönüp hayatınıza bir bakın. Hayatınızda Rabbinizin emirlerine ne kadar yer veriyorsanız, Rabbinizin indinde, Rabbinizin yanında yeriniz o kadardır buyurdu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ilk kez bir uygulama yapıyordu. Şimdiye değin hiç yapmadığı bir şey yapıyordu. İslam ordusunun komutanlığına üç ismi belirliyordu. Önce Hazreti Zeyd buyuruyordu. Sonra Hazreti Cafer buyuruyordu. Son olarak da Hazreti Abdullah bin Revaha buyuruyordu. Ekliyordu: o da şehit olursa aranızdan birinizi komutan belirlersiniz diye beyan ediyordu. Şimdiye değin her ordu için sadece bir komutan belirleniyordu. İkinci bir komutan atamayı hiç telaffuz buyurmamışlardı. Peygamber Efendimizin bu beyanında kendisini hissettiren bir gerçek vardı. Sahabe-i kiram da bu gerçeği anında anlamaya çalışıyordu. O gerçek, Hazreti Zeyd'in de, Hazreti Cafer'in de, Hazreti Abdullah'ın da bir bir şehit olacaklarıydı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İslam ordusunu Uhud'un veda bölgesinde uğurlarken onların nasıl bir orduyla karşılaşacaklarını biliyordu. Dev Bizans ordusuyla karşı karşıya geleceklerini biliyordu. Böylesine disiplinli, yüksek donanımlı, dev bir orduyla karşılaşmada komutanlarının bir bir şehit olacağını beyan ediyordu. Bunu ufukları tarayan basiretiyle görüyordu. Böyle bir durumda, komutanın şehit düştüğü bir durumda orduda panik olmamalıydı. Bunun için ikinci komutan belirlenmiş ve hemen sorumluluğu üstlenmiş olması gerekiyordu. Böyle bir avuç mümin ordunun dev bir ordu karşısında destanlar yazması gerçekleşiyordu. Zafere yakın bir başarıya imza atılıyordu. Zafere yakın büyük bir başarıya imza atılıyordu. Hazreti Zeyd'ler, Hazreti Cafer'ler, Hazreti Abdullah'lar Muta Ovası'na giderken, Bizans üzerine giderken ufuklarda şehadeti göre göre gidiyorlardı. Hazreti Abdullah bunu şiirlerinde açık açık dillendiriyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Doğduğun gündü efendim. Varlığın güneşe gülücük oldu. Gurur taşları sarsıldı muhkem benlik kalelerinin. Kibrin kiri döküldü ak avuçlardan. Ümitli canlar indi insanlığın acılı bileğine. Müjde kelebekleri zulmetin katranlı kozasını yırttı. Neşelendi nehirler, vadileri tebessüm sardı. Çöl sevinç sevinç ıslandı. Gecenin kalbi hızlandı. Karanlığın hükmü kalktı. Sabahların dudağına dua yağdı. Geldiğin sabahtı efendim. Gelişin cümle gelişlerin sebebi oldu. Ayrılık ateşleri çekildi kalplerin zarından. Yabancılıklar silindi gözlerden, uzaklıklar eridi. Yağmur yüzlü göğe uyandı alem. Yeryüzü unuttuğunu hatırladı. Geldiğin andı efendim. Zaman tebessümünün sonrası oldu. Saatler tesellimle kuruldu. Beklemelerin hepsi cennet oldu. Çocukça sevinçler dokundu alınlarımıza. Baş koyacağımız ümitli secdeler doğdu. Zilletli eğilmelerden kurtuldu insanlık, kıyama çağrıldı. Bencilliklerin, cimriliklerin, vurdum duymazlıkların yüzü yerde kaldı. Merhamet damarları açıldı insandan insana. Şefkat pınarları dupduru akmaya başladı. Geldiğin gün bugündür efendim. Adını söyleyecek dillerimiz oldu. Adına adanacak nefeslerimiz şimdi durdu. Adınla güzelleşecek atlarımız az önce kondu. Adınla sevdiğimiz yağmurlar göğsümüze şimdi dokundu. Adından aldığımız aşkla aradık kaftanın ardını. Adını andıkça bulduk aşklarımızı. Adını andıkça ümit bildik varlığımızı. Adını andık da öyle sevdik acılarımızı. Adını andık da öyle onardık kırıklarımızı. Adını andıkça ya Muhammed sevdik adımızı.

Kamelyam. Serin kabak yerleri esiyordu başımda. Ümit ekmiştim Nadas'a bıraktığım tüm tarlalara. Alnımdaki teri kurutsam diye bağrımı açtığım rüzgarlar tutam tutam saçlarımı götürdüler. Nasıl anlatsam? Kurşun sıktılar hayallerimin en umulmaz yerinden. Kamelyam. Akşamüstleri horozlar ötmezmiş. Köy sokaklarında alımlı gezmezmiş köy kızları. Ay tutulmaya dursun hele bir. Tüfeği dayarlar, uğursuz sayarlar. Hele dur, destursuz girme dediler bu kapılardan. Yıllar yılı acıyla bağladılar ellerimi. Yasak koydular gözlerime. Seven göze yasak olur mu demediler. Oturmadılar sofralarıma yemediler. Ateşle korkuttular. Zaten yanmışım buram buram. Ezikliği yüreğimde tüm sevgilerin. Kamelyam.

için bastığım adımlara mayın döşediler. Eşkıyalar kesti yollarımı. Sana gelmek için rüyalarımda uçtum geceleri. Uykularımı böldüm en kuytusunda karanlığın. Kadermiş, değişmezmiş. Yıllar yılı boşuna aldandım. Met yapmışlar ikimizi, oynuyorlar, oynuyorlar kamelyan. Gitti de beni, gitti de. Tanınmaz insanların balosuna gitti de. Bıkmışlığın eskisi yalnızlıktan. Bir sükutun nabzı damarlarımda, düğüm düğüm içimde. Başka dünyaların çocuğuyuz biz, başka dünyaların çocuğu. Kamelyan. Çok şeyleri elde etmeye yetmiyor sevgimiz. Oraya yaz mektuplarını ararsan, Simeranya'ya. Allah'a ısmarladık. Kamelyan. Kamelyan.

0: Araf 89. Hazreti Şuayb'ın duası.
1: Hem Allah bizi ondan kurtardıktan sonra kalkıp sizin inanç sisteminize dönecek olursak, uydurduğumuz yalanı Allah'a isnat etmiş oluruz. Rabbimiz Allah istemediği sürece inancınıza dönmemiz asla mümkün değildir. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsamıştır ve biz Allah'a güvenmişizdir. Rabbimiz, bizimle kavmimiz arasında hakkın önünü aç. Çünkü sen hakkın önünü açan fatihlerin en hayırlısısın.

Ay'a öfkelenmişim ben. İşte böyle kapkaranlık bir gece olmuşum. Padişaha kızmışım, çırılçıplak bir yoksul olmuşum. Güzeller sultanı gel demiş, evine çağırmış beni. Ben bir yolunu bulmuş, yola baş kaldırmışım. Sevgilim baş çeker naz ederse, gamlara atıp kararsız korsa beni, bir kez olsun ah demem inat için, aha da kızmışım ben. Bir bakarsın altınla aldatır beni o, bir bakarsın şanla şerefle aldatır. Oysa altın falan istemiş değilim ondan, hele şanla şerefe çoktan boş vermişim. Ben bir demirim, mıknatıstan kaçıyorum. Bir saman çöpüyüm ben, mıknatıslara yan çizmişim. Ben öyle bir zerreyim ki bütün aleme isyan etmişim. Havaya, toprağa, ateşe, suya isyan etmişim. Altı yöne, beş duyuya isyan etmişim. Hava, toprak, ateş, su da neymiş ki? Altı yön de ne, beş duyu da ne? Güneşe benzeyenlere bile neden bu kadar benzemedeler diye kızıp durmadayım ben. Benim hiçbir şey umurum

Bugün Ahmet benim ama o dünkü Ahmet değil. Bugün Anka benim ama o yemle beslenen kuşçağız değil. Enel Hak kadehiyle bir yudumcuk içenler sızdılar tanrılık şarabından. Şişelerle küplerle içtim ben, sızmadım. Ben sultanların aradığı sultan. Ben hacetler kıblesiyim, gönlün kıblesiyim ben. Ben cuma mescidi değilim, insanlık mescidiyim ben. Ben saf aynayım, sırrım dökülmemiş, paslanmamışım. Ben kin dolu bir gönül değilim, Sina Dağı'nın gönlüyüm. Üzüm sarhoşluğu değil benim sarhoşluğum. Benim sarhoşluğumun sonu yok. Tarhana çorbası içmem ben. Can yemeği yerim. İçerim can şerbeti. İşte sararttı seni bir gümüş bedenlinin özlemi. Altın haline geldin artık. Sen altına aşıksın. Altın benim rengime aşık. Gönlü saf sufiyim ben. Benim tekkem alem. Medresem dünya benim. Değilim abalı sufilerden. İster yakarış eri olsan, meyhane eri istersen, bundan sanki ne çıkar? Yok cumartesiymiş, yok cumaymış. Ne farkı var? Gerçeğin tadını alan er, ne altına aldırış eder, ne kalender tacına bakar, ne tasası vardır, ne ki. Ey Tebrizli Hak Şemsi, aşkın sakisi ey. Yüzünü göstermeseydin sen, yoksul, çaresiz kalırdı kolun. Ne gönlü olurdu, ne dini.

Ey çölün aziz misafiri, ey suskunların kutlu sözcüsü, hüzünlerin sabırlı bekçisi, ey teselli yağmuru, huzur pınarı efendimiz. Kokun duyuldu önce, saçları rüzgarın yakasına tutuşmuş çocuklardan biri ellerini kumlardan çekip koştu. Gözlerini yukarı çevirdi. Yukarıların habercisinin, yücelerin gezgininin yüzüne bıraktı kalbini. Kanatlarını sessizliğin avucuna yayıveren kelebekler asılı kaldı havada. Rüzgar nefesini tuttu. Kum tanecikleri gül yüzünün kıvrımlarına koştu. Billur elleri uzandı nur ellerine. Eline avucuna yığdı çocuk sevinçlerinin hepsini.

yaşlarını akıttı yüzüne. Gözlerine, ta gözlerinin bebeğine baktı efendim. Varlığının çölü küle, gülle çevirdiğini, ölümü sonsuza birleştirdiğini bilerek baktı, aktı gözlerinin içine. Nefes aldı gözlerinle buluşunca gözleri. Belki de delice seyirtti ardından. Sen de onu bekledin belli. Hepimizi, her şeyimizi, bütün kızlarımızı kucaklayan, yitirdiklerimizi bize yeniden vaat eden tebessümünle bekledin. Kız çocuğunun dudağında sonsuza goncalanan tebessüm gülleri açıldı. Karanlıkları dağıtan, hüzünleri silen, korkuları boğan tebessümüne dokundu bakışları. Kal dedi gözleri. Biraz kal, gitme. Avucuna bıraktı avuçlarının huzurunu. Belki birkaç adımını birlikte attın. Yavaşladın. Ki hiç acelen olmadığını bilirim. Kız çocuğunun boyu hizasına eğildin. Bize döndüğün gibi Miraç'tan, eğildiğin gibi günahkar yüzlerimize. Bizim hatırımıza indiğin gibi el üstünde tutulduğun semadan. Gözümüzün yaşını silmek için alkışlandığın göklerin cezbesinden sıyrıldın da döndün. Sırf bizi sevindirmek için yakınlık makamından uzak kalmaya razı oldun. Bilmez miyim? Eğildin efendim. Eğiliverdin. Yanımıza döndün. Yüzümüze baktın. Hatırımızı saydın. Nazladın bizi. Kız çocuklarımıza ebedi teselliler getirdin. Kucakladın sımsıcak. O gün o Medineli kız çocuğunun elinden tuttun. Fıtratı İslam idi kız çocuğunun. Onun sevincini önceledin. Sonraya bıraktın başkalarını. Onu sevindirmeyi önemsedin. Bekleyenleri öteledin. An dondu, mekan doğruldu, çöl dirildi, zaman yeniden kanatlandı bakışlarının göğünde. Tebessüm ettin. Küçük kız çocuklarının hatırını her şeyin önüne aldın. Onun için çektiğin sancıları sakladın onun gözlerinden. Onun huzuru için kanayan ayaklarını unuttun onun sevincinde. Dualarının göğünde bir güneş gibi yükselttin kız çocuğu mutluluklarını. Ellerinin nuruyla ışıdı kızın yüzü. Kızın üşüyen yüzünden yansıyan ışığın aksi sevinç sevinç pencere önlerimize kadar taştı. Ve kızın gözlerine nakşolan gül yanağının kokusu döndü dolaştı kızlarımızın yanağına bulaştı. Şimdi o kızın yanağından miras bir ışıltıyı ve kokuyu taşıyor kızlarımızın yanakları. Onların lüle saçlarında, ceylan titrekliğinde, iri gözlerinde, beyaz gülüşlerinde, yarım kalmış, acemi ve masum dualarında senin tesellini içiyoruz her gün. Küçük kızlarımızı seviyoruz efendim sayende. Onlar için umutlanıyorsak senin müjdenle. Onları sevindirebiliyorsak senin hatırına efendim. Ne varsa sevgiden yana elimizde avucumuzda mayasını senin tebessümünden devşirdik efendim. Efendim, neden hala elini tutmaktan uzak düştüğümüz kızlarımız var bizim?
elimize tutunan yetimleri, öksüzleri, ötelere öylece düşüncesizce iteri, öksüzleri, ötelere öylece düşüncesizce itiverdik. Kızlarımızın

Kalarında baba yolu bekleyen nazenin kız çocuklarını babasız bırakanlarla aynı şehirleri paylaşıyoruz biz. Bir gün olsun, ah bir gün, bir an olsun, kızımız tutunca elimizden, hiç bırakmamaya ahdederken biz, o bırakmadıkça onun elini bırakmamaya niyetlenirken biz, hatıranı ete kemiğe bürüyüp giyinebilir miyiz? Nasıl olur da o billur elleri salıveririz ellerimizden, nar görüp çözülüvermiş buz gibi biz? Niçin gözlerinin içine büyüdüğümüz zamanda aynı ışıltıyla bakamayız o kız gibi biz? Acaba biz kimlerdeniz? Senin tuttuğun eli tutamayıp itenlerden mi? Ellerinden kızlarımızın gül kokladığı efendimiz, özür dileriz. Menba-ı Muhammed olan kızlarımızın yüzünden bize yansıyacak bir sadakalık ışıltı dileniriz. Affımızı isteriz.

Hazreti Hak bu asırda seni sultan etmiş. Hüsnü ahlakı hulusi sana ihsan etmiş. Almadın gerçi zahir hocasından dersi, okutup ilmiyle dün faikül akran etmiş. Nuru veçinde yazılmış, budur evladı nebi. Can gözüyle okuyanlar seni canan etmiş. Hali hazırda fuzuliliği tevfik kılıp, şiir inşa dilerek kamil insan etmiş. Fazlını, kadrini takdir edemezler nadan. Zahiren insan iseler manada hayvan etmiş. Kim severse seni candan, o efendim mümin, seni rencide eden münkiri süfyan etmiş. Çok şükür Rabbime, candan severim sıdk ile ben, bu atayayı bana Halık-ı Yezdan etmiş. Hakk'a binlerle şükür, darendeyi ihya etti. Ehli tevhidin içinden seni kumandan etmiş. Seni vasfetmeye korkmaz da liyakat ne gezer. Sana karşı muhabbet anı

merhamet ya Resulallah. Gücüm yetmez, elim ermez uzansam, elimden kimse tutmaz nara yansam, terahham ya Resulallah terahham. Şefaat kıl ki naçarım gücüm yok, bu yolla tüm günahlardan arınsam, terahham ya Resulallah terahham. Güneş beynimde taht kurmak dilerken, livaül hamde gelsem duldalansam, terahham ya Resulallah terahham. Ümidim sendedir peygamberimsin, civarın payesinden pay kazansam, terahham ya Resulallah terahham. Resuli kibriyasın sen inandım, diğer bir iddiaya hiç inanmam, terahham ya Resulallah terahham. Bütün peygamberan yardım ararken, senin kadrin muazzamdır muazzam, terahham ya Resulallah terahham. Beyin kaynar, yürek naçar yanarken, ulaşsam havz-ı Kevser'den sulansam, terahham ya Resulallah terahham. Amel kafi, hesap ehven olaydı, gidip Firdevs-i Alaya dayansam, terahham ya Resulallah terahham. Hatibiyim, günahkarım, işim zor, muhakkak yanmalıysam lahza yansam, terahham ya Resulallah terahham.

yoktur burada vaki kalan. Bir metre bezmiş lazım olan, Allah'a kul olamadım, Mevla'ya kul olamadım.

Söyle, alabildiğince ezanlardan söyle. Öyle yükselt minareleri, kubbeleri, bulutlara yükselt de bülbülleri müezzin tut, Miraç'tan söyle.

ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه

وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم

بهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر

قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل

يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون.

واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.

إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور.

عرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع

عيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle. Cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul et. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

Sultanahmet Meydanı. Şu sese kulak verin, ötelerden gelen ses. Biri Tevfik ileri, biri Adnan Menderes. Sığındım ruhunuza, kusuruma kalmayın. Alın beni götürün, rosetimi almayın. Yalınız size değil, millete vaadimiz var. Bu mübarek meydanda çaresiz çare arar. Ne olur himmet edin, bizden uzak kalmayın. Alın beni götürün, rosetimi almayın. Sizi çok özlüyoruz unutanlara nispet. Ne olur siz söyleyin, kim menfidir kim müsbet? Bu eserler sizindir, bizi derde salmayın. Alın beni götürün, rosetimi almayın. Şu coşan halka bakın, millet sevgisi budur. Milyonları aştık, kim demiş kervan durur? Bu Asım'ın neslidir, başka kapı çalmayın. Alın beni götürün, rosetimi almayın.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
7: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد صدق الله العظيم. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle birlikteyiz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat isimli eserimiz 29. mektup 6. kısım 3. Desise-i Şeytaniye. Tamak yüzünden, yani açgözlülük, doyumsuzluk yüzünden çoklarını avlıyorlar. Kur'an-ı Hakîm'in ayet ve beyinatından istifade ettiğimiz kat'î bürhanlarla, kat'î delillerle çok risalelerde ispat etmişiz ki, meşru rızık, yani helal, efendim helal dairede insanın ölmeyecek kadar kendisine verilen rızkı, iktidar ve ihtiyarın derecesine göre değil, belki aciz ve iftikarın nispetinde geliyor. Yani insan ne kadar güçsüz, ne kadar aciz, ne kadar zayıf ise insanın ölmeyecek kadar olan helal rızkı o şekilde kolay geliyor. Bu hakikati gösteren hadsiz işaretler, emareler, deliller vardır ez cümle. Bir nevi zihayat ve rızka muhtaç olan eşcar, ağaçlar yerinde durup onların rızıkları onlara koşup geliyor. Bir nevi zihayat ve rızka muhtaç olan eşcar, ağaçlar yerinde durup onların rızıkları onlara koşup geliyor. Yani rahmet göklerden süratle rızık olarak ayaklarına geliyor ağaçların. Hayvanat rızık ile, hırs ile rızıklarının peşinde koştuklarından ağaçlar gibi mükemmel beslenmiyorlar. Hem hayvanat nev'inden balıkların en aptal, iktidarsız ve kum içinde bulunduğu halde mükemmel beslenmesi ve umumiyetle semiz olarak, tavlı olarak, etli olarak görünmesi. Evet, balıklara aptal deniyor. Neden? Oltaya bir yem takılıyor. Balık o yemi kapmak için efendim oltaya takılıyor. Bundan dolayı aptal deniliyor. Ama o aptal denilen o hayvanın her zaman etli olması, hani insanlar ve hayvanlar arasında denilir, bunun eti kemiğine yapışmış, kemik kalmış derler. Ama balık için öyle bir ifade kullanılmaz. Her zaman yenilecek eti vardır balığın. Maymun ve tilki gibi zeki ve muktedir hayvanat su-i maişetinden, yani geçiminin, hayatına lazım olan şeylerin kıtlığından, sıkıntısından aliz ve zayıf olması gösteriyor ki vasıta-i rızık iktidar değil, iftikardır. Hem insani olsun, hayvani olsun, bütün yavruların hüsnü maişeti ve süt gibi hazine-i rahmetin en latif bir hediyesi umulmadık bir tarzda onlara zaaf ve acizlerine şefkaten ihsan edilmesi. Evet, insanlardan olsun, hayvanlardan olsun, bütün yavruların hazine-i rahmetten gelen süt gibi bir latif hediyeyi umulmadık bir tarzda onlara zaaf ve acizlerine şefkaten ihsan edilmesi ve vahşi canavarların dıyki maişetleri, geçim sıkıntıları dahi gösteriyor ki vesile-i rızkı helal aciz ve iftikardır, zeka ve iktidar değildir. Helal rızkın vesilesi acizlik ve fakirliktir. Zeki olmak veya güçlü olmak değildir. Hem dünyada milletler içinde şiddetli hırs ile meşhur olan Yahudi milletinden daha ziyade rızık peşinde koşan olmuyor. Halbuki zillet ve sefalet içinde en ziyade su-i maişete onlar maruz oluyorlar. Onların zenginleri dahi süfli yaşıyorlar. Zaten riba gibi, faiz gibi gayri meşru yollarla kazandıkları mal rızkı helal değil ki meselemizi cerh etsin. Yani helal yolla kazandıkları çok az, çok sıkıntılı, çünkü hırsla çalışıyorlar. Ama faiz gibi gayri meşru yollardan, zina gibi, faiz gibi gayri meşru yollardan kazandıkları para da bahsimizin şumulüne dahil değil. Hem çok ediplerin, edebiyatçıların ve çok ulemanın, alimlerin fakr-ı hali, hem çok ediplerin ve çok ulemanın fakr-ı hali ve çok aptalların servet ve gınası, servet ve zengin olması dahi gösteriyor ki celbi rızkın medarı, rızkı çekmeye sebep olan şey zeka ve iktidar değildir. Belki aciz ve iftikardır, tevekkülvari bir teslimdir ve lisan-ı kal ve lisan-ı hal ve lisan-ı fiil ile bir duadır. Gerçekten de edebiyatçılar, alimler derken burada şunu da ifade edelim. Ülkemizin her tarafında öyle fabrikatör insanlar vardır ki ilkokul mezunudur, mezun olmayan bile vardır. okuma yazma ve hesapla fazla ilgilenmezler. Hatta anlamayanlar bile vardır. O insanlar kaç üniversite bitirmiş, mühendisleri, müteahhitleri, efendim, benzeri kabiliyetleri istihdam ederler. Yani hatta okumuş insanlar, üniversite mezunları, o adamın yanında çalışanlar, onlar da bu hakikati anlamadıklarından şaşırırlar. Yahu derler, biz şu kadar okul bitirdik, bu adamın işçiliğini yapıyoruz. Adam daha hesap yapmaktan aciz ama bizim patronumuz. Demek ki değerli kardeşlerim, insan ne kadar aciz, ne kadar fakir olursa, Allah katında tabi bu, o kadar Cenab-ı Hak helal rızkını kolay şekilde ona ihsan ediyor. İşte bu hakikati ilan eden اِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَت۪ينَ ayeti. Hiç şüphesiz ki rızık veren mutlak güç ve kuvvet sahibi olan Allah'tır. Celle Celaluhu. Ayeti bu davamıza o kadar kavi, güçlü ve metin bir bürhandır ki bütün nebatat ve hayvanat ve etfal lisanıyla okunuyor. Ve rızık isteyen her taife şu ayeti lisan-ı hal ile okuyor. Madem rızık mukadderdir, yani takdir edilmiş ve ihsan ediliyor ve veren de Cenab-ı Hak'tır. Madem rızık mukadderdir ve ihsan ediliyor ve veren de Cenab-ı Hak'tır. O hem Rahim hem Kerim'dir. O hem Rahim hem Kerim'dir. Onun rahmetini ittiham etmek derecesinde, adeta Cenab-ı Hakk'ın rahmetini suçlamak derecesinde ve keremini istihfaf eder bir surette, gayrimeşru bir tarzda yüz suyu dökmekle vicdanını, belki bazı mukaddesatını rüşvet verip menhuz, bereketsiz bir malı haramı kabul eden düşünsün ki ne kadar muzaaf bir divaneliktir. Yani bütün gayretini sarf ettikten sonra Cenab-ı Hakk'ın kendisine ihsan ettiği şeye razı olmayıp bazı dessasların, zalimlerin dalkavukluğunu yapıp el pençe divan durup elini ovuşturup onlardan bir şeyler istemek, hatta onlara yaranmak için bir takım mukaddesatını feda etmek, namazını bırakmak, ahlakını bırakmak vesaireyi bırakmak ne kadar çirkin bir divaneliktir, deliliktir. Evet, ehli dünya, hususan ehli dalalet, parasını ucuz vermez, pek pahalı satar. Bir senelik hayatı dünyeviyeye bir derece yardım edecek bir mala mukabil, bir senelik dünya hayatına bir derece yardım edecek bir mala karşılık hadsiz bir hayat ebediyeyi tahrip etmeye bazen vesile olur. O pis hırs ile gazab-ı ilahiyi kendine celbeder ve ehli dalaletin rızasını celbe çalışır. Yani o pis dünyalık malı elde etmek için Allah'ın nefretini celbeden işler yapar ta ki o adamı memnun etsin de o dünyalığa kavuşsun. Ey kardeşlerim, eğer ehli dünyanın dalgavukları ve ehli dalaletin münafıkları sizi insaniyetin şu zayıf damarı olan tamah yüzünden, açgözlülük, doyumsuzluk yüzünden yakalasalar, geçen hakikati düşünüp bu fakir kardeşinizi numune-i imtisal ediniz. Sizi bütün kuvvetimle temin ederim ki kanaat ve iktisat maaştan ziyade sizin hayatınızı idame ve rızkınızı temin eder. Sizi bütün kuvvetimle temin ederim ki kanaat ve iktisat maaştan ziyade, maaştan daha çok sizin hayatınızı idame devam ettirir ve rızkınızı temin eder. Bahusuz size verilen o gayri meşru para, helal olmayan para, sizden ona mukabil 1000 kat fazla fiyat isteyecek. Hem her saati size ebedi bir hazineyi açabilir olan Hizmet-i Kur'aniye'ye set çekebilir veya fütur verir. Bu öyle bir zarar ve boşluktur ki her ay binler maaş verilse yerini dolduramaz. İhtar, hatırlatma, ikaz. Ehli dalalet, Kur'an-ı Hakim'den alıp neşrettiğimiz hakaiki imaniye ve Kur'aniye'ye karşı müdafaa ve mukabele elinden gelmediği için, evet, güneş balçıkla sıvanmaz deniliyor değerli kardeşlerim. Bediüzzaman Hazretleri nasıl ki Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez bir güneş olduğunu bütün aleme ispat edeceğim demiş. Ve başka bir veciz ifadesinde İslamiyet güneş gibidir. Üflemekle sönmez. Gündüz gibidir. Göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar diyor. Dolayısıyla ehli dalalet Kur'an-ı Hakim'den alıp neşrettiğimiz hakaiki imaniye ve Kur'aniye'ye karşı müdafaa ve mukabele elinden gelmediği için münafikane ve desisakârâne ihfal ve hile damını, ihfal ve hile tuzağını istimal ediyor, kullanıyor. Dostlarımı hubbuca, tama ve havf ile aldatmak, dostlarımı makam sevgisi, açgözlülük ve korku ile aldatmak ve beni bazı isnadatla çürütmek istiyorlar. Biz kutsi hizmetimizde daima müsbet hareket ediyoruz. Fakat ma'at teessüf, her bir emri hayırda, her bir hayırlı işte bulunan manileri def etmek vazifesi bizi bazen menfi harekete sevk ediyor. İşte bunun içindir ki ehli nifakın hilekârâne propagandasına karşı kardeşlerimi sabık, geçen 3 nokta ile ikaz ediyorum. Onlara gelen hücumu def'e çalışıyorum. Şimdi en mühim bir hücum benim şahsımadır. Diyorlar ki Said Kürt'tür. Neden bu kadar ona hürmet ediyorsunuz, arkasına düşüyorsunuz? İşte bil mecburiye, böyle herifleri susturmak için 4. desise-i şeytaniyeyi istemeyerek eski Said lisanıyla zikredeceğim. 4. desise-i şeytaniye, şeytanın telkiniyle ve ehli dalaletin ilkatıyla bana karşı propaganda ile hücum eden ve mühim mevkileri işgal eden bazı mülhitler, kardeşlerimi aldatmak ve asabiyeti milliyetlerini, milliyet damarlarını tahrik etmek için diyorlar ki, siz Türksünüz, maşallah, Türklerde her nevi ulema ve ehli kemal vardır. Said bir Kürt'tür, milliyetinizden olmayan birisiyle teşrik-i mesai etmek hamiyeti milliyeye münafidir, aykırıdır. Yani böyle insanlar bir nokta ileri gitseler diyecekler ki Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bir Arap'tır, ona niçin inanıyorsunuz? Allah korusun. Cenab-ı Hak hepimizi menfi, zararlı ırkçılık hastalığından mahfuz buyursun. Amin değerli kardeşlerim. El cevap, ey bedbaht mülhid, ben felillahil hamd Müslümanım. Hamd olsun Allah'a ki ben Müslümanım. her zamanda Kutsi milletimin, yani İslamiyet milletinin 350 milyon efradı vardır. Böyle ebedi bir uhuvveti, kardeşliği tesis eden ve dualarıyla bana yardım eden ve içinde Kürtlerin ekseriyeti mutlakası bulunan 350 milyon kardeşi unsuriyet ve menfi milliyet fikrine feda etmek ve o mübarek hadsiz kardeşlere bedel Kürt namını taşıyan ve Kürt unsurundan addedilen mahdut, sınırlı birkaç dinsiz veya mezhepsiz bir mesleğe girenleri kazanmaktan 100 bin defa istiaze ediyorum. Yani bir Müslüman, değerli kardeşlerim, İslamiyet milliyetini müdafaa ederse, İslam kardeşliğini esas alırsa, şu anda yeryüzünde 1,5 milyarı aşkın kardeş kazanıyor. Ama bir insan sadece Türklüğünü, sadece Kürtlüğünü, sadece Araplığını ön plana çıkarırsa, kendi milleti kadar bir güç kazanır, o milletinin ahlaksız, terbiyesiz olanlarının da zararlarına maruz kalır. Ahlaksız, terbiyesiz olanlarının da zararlarına maruz kalır. Demek ki

350 milyon hakiki, nurani menfaattar bir cemaatin baki o kuvvetlerini terk etsin. 26. mektubun 3. meselesinde delilleriyle menfi milliyetin, yani zararlı milliyetin mahiyetini ve zararlarını gösterdiğimizden ona havale edip yalnız o üçüncü meselenin ahirinde icmal edilen bir hakikati burada bir derece izah edeceğiz. Şöyle ki, o Türkçülük perdesi altına giren ve hakikaten Türk düşmanı olan hamiyet fıruş mülhitlere derim ki, bazı insanlar vardır, Türkçülük, Kürtçülük, Arapçılık adı altında çalışır fakat aslında ne Türkçülük, ne Kürtçülük, ne Arapçılık değildir meselesi. Ne vatan, ne millet değildir. Menfaatinin peşindedir ama menfaatına bir perde lazım. O da unsuriyet, milliyet fikridir. O Türkçülük perdesi altına giren ve hakikaten Türk düşmanı olan hamiyet fıruş mülhitlere derim ki, dini İslamiyet milliyetiyle ebedi ve hakiki bir uhuvvet ile Türk denilen bu vatan ehli imanıyla şiddetli ve pek hakiki alakadarım. Ve 1000 seneye yakın Kur'an'ın bayrağını cihanın cihat-i sittesinin, yani 6 yönünün etrafında galibane gezdiren bu vatan evlatlarına İslamiyet hesabına müftahirane ve taraftarane muhabbettarım. Yani Kur'an ve iman namına Türk milletini seviyorum. Sen ise ey hamiyet fıruş, yani vatansever adam, vatansever olduğunu iddia eden adam, sahtekar, Türk'ün mefahiri hakikiye-i milliyesini unutturacak bir surette, yani bir Türk neyiyle iftihar edecek, neyiyle övünecek? Elbette ki ecdadımızın Kur'an'ın 1000 yıl bayraktarlığını yapmasıyla övüneceğiz. Yoksa hatalarıyla, kusurlarıyla mı övüneceğiz? Haşa! Mecazi ve unsuri ve muvakkat ve garazkârâne bir uhuvvetin var. Senden soruyorum, Türk milleti yalnız 20 ile 40 yaşı ortasındaki gafil ve heveskar gençlerden ibaret midir? Hem onların menfaati ve onların hakkında hamiyet-i milliyenin iktiza ettiği hizmet yalnız onların gafletini ziyadeleştiren ve ahlaksızlıklara alıştıran ve menhiyatı teşcih eden frenk meşrebane terbiye midir? Yani Avrupalılaşma terbiye midir Türkçülük iddiası? Ve ihtiyarlıkta onları ağlattıracak olan muvakkat bir güldürmekte midir? Yani gençliğinde Türk'üm, Kürd'üm, Arap'ım dedirtip de yaşlılığında eyvah hayatım boşa gitmiş, o zaman güldüğüne şimdi ağlattırmak mıdır milliyetçilik? Eğer hamiyet-i milliye bunlardan ibaret ise ve terakki ve saadet-i hayatiye bu ise, evet, sen böyle Türkçü isen ve böyle milliyet perver isen, ben o Türkçülükten kaçıyorum. Sen de benden kaçabilirsin. Eğer zerre miktar hamiyet ve şuurun ve insafın varsa, şimdiki taksimata bak, cevap ver. Şöyle ki, evet değerli kardeşlerim, bir milletin kısımları var. Birinci kısım ehli salahat ve takvadır. İkinci kısım musibete uğramış olan musibetzede ve hastalardır. Üçüncü kısım ihtiyarlardır. Dördüncü kısım çocuklardır. Beşinci kısım fakirler ve zayıflardır. Altıncı kısım gençlerdir. Bir millet
altı kısımdan olur.

0: çalışır. Acaba gerçekten Türkçülük, Kürtçülük, Arapçılık anlayışı bu altı sınıf insanı, toplumu oluşturan altı sınıfı kolluyor mu, gözetliyor mu? İnşallah bir sonraki programımızda dördüncü desise-i şeytaniyeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.

0: Tevazu ne dünyada ne de ahirette hiç kimseyi kendine muhtaç görmememdir. Hamdun Kassar.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.ozbal.com.tr

Bana sor sevgili Kari, sana ben söyleyeyim. Ne hüviyette şu karşında duran eşarım. Bir yön söz ki samimiyet ancak hüneri. Ne tasannu bilirim çünkü ne sanatkarım. Şiir için gözyaşı derler. Onu bilmem, yalnız acımın giriyesidir bence bütün asar. Ağlarım, ağlatamam. Hissederim, söyleyemem. Dili yok kalbimin, ondan ne kadar bizar. Oku, şayet sana bir hisli yürek lazımsa. Oku, zira onu yazdım, iki söz yazdımsa.

0: يا جاعل.
1: Sen her işi güzelce tamam eylersin. Sen kelebekleri çiçeklere davet edersin. Sen çiçekleri bahara buyur edersin. Sen baharı cennet müjdesi eylersin. Sen kelimelere hikmet bahşedersin. Sen nefesimi sözlerle bezersin. Sen sözlerimi anlaşılır eylersin. Sen İbrahim'i aleyhisselam kendine dost eylersin. Beni de Halil'in ve dostun eyle. Sen Musa'yı aleyhisselam kurtuluşumuz eylersin. Bana da denizi yol eyle. Sen İsa'yı aleyhisselam umudumuz eylersin. Beni de katında misafir eyle. Sen Muhammed'i aleyhissalatu vesselam sevgilimiz eylersin. Beni de sevdiklerinden eyle.
0: Ya da'ir.
1: Sesime cevap veren sensin. Yakarışıma cevap veren sensin. Çağrıma karşılık veren sensin. Dileklerimi önemseyen sensin. Dualarımı işiten sensin. Yokluğum en güzel duamdır. Varlığımı sana dua eyle. Suskunluğum en keskin sözümdür. Sözümü sana dair eyle. Kırık kalbim en iyi yanım. Kalbimi sana yar eyle.
0: Ya daim.
1: Sensin daim. Sana ayrılık yok. Devam sendendir. Sana zeval yok. Seninle devamdadır hayat. Sana ölüm yok. Senin dileğindir ebed. Sana zorluk yok. Sana dayanır varlık. Sana yok, yok. Gün akşamlıdır. Devam ver bana. Geceler unutkandır. Sabahları ver bana. Hiçlik dipsiz kuyudur. Beka ver bana. Ayrılık pek sancılıdır. Vuslat ver bana. Ölüm yarınsızdır. Yarınları ver bana.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kal ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya.
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Evşenül Kebir.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

0: أجرنا من النار.
1: Ey mağlup olmayan galip, ey masnu olmayan sanatkar, ey mahluk olmayan halık, ey mülk edilmeyen malik, ey kahredilmeyen kahir, ey yükseltilmeyen yüce, ey korunmaya muhtaç olmayan hafız, ey yardıma ihtiyacı olmayan yardımcı, ey kaybolmayan hazır ve şahit, ey uzak olmayan yakın, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

0: Ey nurların nuru, kaynağı, ey nurları aydınlatan, ey nurlara şekil ve suret veren, ey nurları yaratan, ey nurların miktarlarını takdir eden, ey nurların mahzen ve menbaalarını ayarlayan, ey bütün nurlardan evvel olan nur, ey bütün nurlardan sonra baki kalacak nur, ey bütün nurlardan üstün olan nur, ey eşi benzeri olmayan nur, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

صدق يا من عفوه فضل يا من عذابه عدل يا من ذكره حلو.

0: love.
1: Ey hediye ve ihsanları şerefli olan, ey işleri latif ve ince olan, ey lütuf ve keremi daimi olan, ey sehavet ve cömertliği ezeli olan, ey sözü hak olan, ey vaadi doğru olan, ey affetmesi kendi fazlı ve ihsanı olan, ey azap vermesi adalet olan, ey zikir ve anılması tatlı olan, ey ona ünsiyet ve alışmak lezzetli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarına nimet ihsan eden, ey bütün müşkilleri halleden ve hak ile batılın arasını ayıran, ey istediğini istediği şekilde değiştiren, ey zorlukları kolaylaştıran, ey istediğini zelil kılan, ey kitaplar ve bereketler indiren, ey kainattaki bütün işleri döndüren ve kullarını halden hale sevk eden, ey her şeyi münasip şekilde güzelleştiren, ey her şeyi kemale erdiren, ey istediğini istediğine üstün kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey gören fakat görülmeyen, ey yaratan fakat yaratılmayan, ey yol gösteren fakat kendisinin yol gösterilmeye ihtiyacı olmayan, ey dirilten fakat hariçten hayat almaya ihtiyacı olmayan, ey yediren fakat yedirilmeye muhtaç olmayan, ey kurtaran ve kurtarılmaya muhtaç olmayan, ey işleri kaza eden fakat ona muhalif olarak işler kaza edilmeyen, ey hüküm veren fakat kendi aleyhinde hüküm verilmeyen, ey doğurmayan ve doğurulmayan, ey eşi benzeri olmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey en iyi sahip kendisi olan, ey en iyi şekilde yardım eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: أجرنا من النار.
1: Ey ariflerin sevinç ve sururu, ey müritlere ünsiyet ve huzur veren, ey aşıkları kurtaran, ey tevbekârların sevgilisi olan, ey fakirlerin razıkı olan, ey günahkârların umudu olan, ey sıkıntıya düşenlerin sıkıntısını gideren, ey gam ve kedere düşenlere nefes aldırtan, ey üzülenlere fereç ve ferahlık veren, ey evvelkilerin ve sonrakilerin mabudu olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya Rabbi.

0: Ey cennet ve ateşin, cehennemin Rab ve sahibi. Ey peygamberler ve seçkinlerin Rab ve sahibi. Ey sıddıkların ve iyilerin Rab ve sahibi. Ey küçüklerin ve büyüklerin Rab ve sahibi. Ey hububat ve meyvelerin Rab ve sahibi. Ey nehir ve ağaçların Rab ve sahibi. Ey sahra, tarla ve çöllerin Rab ve sahibi. Ey köle ve hürlerin Rab ve sahibi. Ey ilan ve gizlemelerin Rab ve sahibi. Ey gece ve gündüzün Rab ve sahibi. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: أجرنا من النار.
1: Ey ilmi her şeyi algılayan, ey görmesi her şeye nüfuz eden, ey kudreti her şeye kavuşan, ey kulların onun nimetlerini sayamadığı, ey yaratıkların ona şükretmeye güç yetiremediği, ey anlayışların onun celal ve büyüklüğünü idrak edemediği, ey akılların onun hakikatine kavuşamadığı, ey azamet ve kibriyayı kendisine perde yapan, ey heybet ve saltanat kendi güzelliği olan, ey varlık ve bekası izzet ile güçlenen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

Ey yüce örnek sadece kendisinin olan, ey yüce sıfatlar onun olan, ey ahiret ve dünya onun olan, ey cennetül meva onun olan, ey cehennem ve ateşin sahibi olan, ey büyük ayet ve mucizeler onun olan, ey Esmaül Hüsna güzel isimlerin sahibi olan, ey hüküm ve yargı kendisinin olan, ey yüksek göklerin sahibi olan, ey arş ve yer onun olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarını çok çok affeden, ey kullarının günahlarını bağışlayan, ey itaatkar kullarını çok seven, ey rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan, ey asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden, ey kullarına çok şefkat edip esirgeyen, ey kullarına karşı pek merhametli olan, ey mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran, ey gerçek hayat sahibi olan, ey gökleri, yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve fissemâi azametuh. Ya men huve fil ardı âyâtuh. Ya men huve fî kulli şeyin delâiluh. Ya men huve fil bihâri acâibuh. Ya men yebde'ul halqa thumme yu'iduh. يا من هو في الجبال خزائنه يا من أحسن كل شيء خلقه يا من إليه يرجع الأمر كله يا من ظهر في كل شيء لطفه يا من يعرف الخلائق قدرته سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.
0: Ey azameti gökte tecelli eden, ey ayet ve mucizeleri yeryüzünde zuhur eden, ey varlığının delilleri her şeyde mevcut olan, ey acayip mahlukatı denizlerde barınan, ey yaratmaya başlayan, sonra aynı model üzere onu tekrarlayan, ey hazineleri dağlarda bulunan, ey yarattığı her şeyi güzelce yapan, ey her şeyin son merci olan, ey lütuf ve ihsanı her şeyde zuhur eden, görünen, ey mahlukatına kendini tanıtan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey sevgilisi olmayanların sevgilisi. Ey tabip bulamayanlara tabip olan. Ey cevap alamayanlara cevap veren, isteklerini karşılayan. Ey şefkat edenleri bulunmayanların şefkat edeni. Ey refik ve arkadaşı olmayanların destek ve sahibi. Ey şefaatçisi olmayanların şefaatçisi. Ey kurtarıcısı olmayanların kurtarıcısı. Ey rehberi olmayanların rehberi. Ey yöneticisi olmayanların yöneticisi. Ey merhamet edicisi olmayanlara merhamet eden. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey kendisiyle yetinenlere yeter olan, ey kendisinden hidayet, doğru yol isteyenlere yol gösteren, ey kendisinden ihtiyaçlarının giderilmesini isteyenlerin ihtiyaçlarını gideren, ey kendisine yalvaranı yanına çağıran, dualarını kabul eden, ey şifa isteyenlere şifa veren, ey kendisinden işlerin kaza edilmesini, yapılmasını isteyenlerin istediğini kabul eden, ey kendisinden zenginlik isteyenleri zengin eden, onları ihtiyaçlardan kurtaran, ey işlerinin ifa edilmesini isteyenlerin işlerini ifa eden, ey kendisinden kuvvet isteyenlere kuvvet veren, ey kendilerini ona verenlere sahip çıkan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey her şeyden önce olan evvel, ey her şeyden sonra olan ahir, ey varlığı apaçık görünen zahir, ey her şeyin iç yüzünden haberdar olan batın, ey her şeyi yoktan yaratan Halık, ey her şeyi münasip bir şekilde rızıklandıran Razık, ey her işi doğru olan ve sözünü yerine getiren Sadık, ey varlığı her şeyden önce olan Sabık, ey her şeyi mukadder hedefine sevk eden Saik, ey tohum ve çekirdekleri yarıp sümbüllendiren Falik, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudusike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir, bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله، حسبي الله، لا إله إلا الله، شهد الله، قل هو الله، ما شاء الله، ربي الله، تبارك الله، تعالى الله، توكلت على الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور، أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك حسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك، وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة، وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا، وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه، وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وتصلح لنا شأننا، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام، وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته، وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
0: يا الله يا ربيمز، sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet. İyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden, ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, Müslim ve Müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ahirette olur zevku safası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi kat gökleri seyran eyleyen, kürsinin üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Ol çağır yar, anın gökler yaridir. Anı seven günahlardan beridir. 18 bin alemin serveridir. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Aşık Yunus, neyler iki cihanı sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz, gümansız. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel.

Ey kerem sahibi yüce peygamber, vakit tamam diye gelince haber, bilinmez diyara başlar bir sefer. Bunca ağır yükle bilmem ne derim, o gün senden başka kime giderim? Müntakim ismiyle Rabbim tecelli ederse bizlere sensin teselli. Şefaat kânisin özünden belli. Arz et halimizi ulu Allah'a, güçlük mü var canım sen gibi şaha? Bu yalın gerçeği bilenler bilir, senin ilmin levh-u kalemden gelir. Kereminden dünya ahiret feyz alır, müştakız feyzine ya Resulallah. Arınsın ruhumuz sun şeyen lillah. Kesme ümidini gel etme ahva, İşlemiş olsan da bir nice günah, affeder hepsini gafurdur Allah. El aç dergahına seherde erken, ürpersin vicdanın dua ederken. Huzuruna boyun büküp gelince, coşturur deryayı rahmeti bence. Rabbim o rahmeti taksim edince, günahlara göre taksim yapılır, en çok payı ondan asiler alır. Düşündükçe artar, coşar imanım, İsmini anarken ürperir canım. Ey rahmeti sonsuz olan sultanım, n'olur ümidimi çıkarma boşa, beni amelimle koyma baş başa. Huzuruna elim bomboş giden de, her yandan korkular hücum eden de, dayanacak takat ne gezer bende? Lütuf senin, kerem senin, suç benim. N'olur Rabbim günahımdan geç beni. Esen yeller selamımı götürsün, kıble yeli nur kokunu getirsin, onulmaz dertlere derman yetirsin. İzin ver Allah'ım bulutlar alsın, her an Habibine salavat yağsın. Seher yeli dalı dala kattıkça, sorgun yaprağını kımıldattıkça, boz deveyi süren nara attıkça, selam olsun bizden Resulullah'a, son buldu kasidem şükür Allah'a.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuyacağımız hadis-i şerifleri güzel bir şekilde hayatımızda uygulamayı, tatbik etmeyi nasip eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sımsıkı bir şekilde ittiba etmeyi bizlere nasip eylesin ve kolay kılsın. Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle emrediyor. İtiyanun nisai fi edbarihinne haramun. Kadınlara arkadan yaklaşmak haramdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz müminlere bu şekilde bir emirde bulunuyor. Biliyorsunuz dinimiz evlenmeyi helal kılmış, evlenmeyi tavsiye etmiş. Yerine göre evlenme farz, vacip, sünnet olarak değerlendirilmiş ki Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla ilgili birçok ayeti kerimeler var. Yani yüce dinimiz böyle diğerlerinin ürettikleri gibi kendi kafalarından bazı şeyler ortaya attıkları gibi ruhbanlığı reddetmiş. Çünkü Allah-u Teala insanı yaratmış ve insanın fıtratında var olan duyguları helal olan yollarla tatmin etme yolunu bizlere göstermiş. Ve dinimizde ruhbanlık yok. Kişi evlenir, evlenmelidir ve günümüz şartlarında bizim özellikle gençlere tavsiyemiz de evlenmeleridir. Bununla birlikte mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bazı sahabeler böyle işte evlenmeyeceğiz, eşimizle beraber olmayacağız veya bir kısmı kendisini böyle kısırlaştırma, hadım etme yoluna bile gitmek istemişlerdir ki Peygamberimiz bütün bu davranışları yasaklamıştır. Ve kendisini örnek göstermiştir. Ben namazda kılarım, ben uyurum da, ben evlenirim de demek suretiyle kendi sünnetine tabi olmayı bizlere emretmiş. Ha nedir iffet? Kişinin helal yoldan şehevi arzularını tatmin etmesine ne denir? İffet denir. Ama haram yola girdiği zaman bu da iffetsizlik olur. Bununla birlikte dinimiz evlenmeyi mübah kıldığı gibi fakat bazı ilişkileri de ne yapmıştır? Cinsel ilişkileri, cimayı da yasaklamıştır. Bunlardan bir tanesi de nedir? Kadınlara makadından, dışkı gelen yoldan, anüsten birleşme. Bunu dinimiz yasaklamıştır ki bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de diyor kadınlara arkalarından, dübürlerinden, dışkı gelen yerden, makatlarından yaklaşmak nedir? Haramdır. Ve başka bir hadis-i şerifte de Allah-u Teala diyor bu konuları açıklamaktan haya etmez. Siz kadınlarınıza arka yolundan ters ilişki yapmak suretiyle yaklaşmayın. Haramdır demek suretiyle bu şekilde bir emir veriyor ve yol gösteriyor. Ve hatta başka hadis-i şeriflerde Allah-u Teala'nın bu fiili işleyen insanlara bakmayacağını ve başka bir hadis-i şerifte yine bunların lanetlik insan olduğunu bildirmektedir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Bakara suresinde ne diyor? Onları bir tarla yeri olarak gösteriyor eşleri ve diyor ki Allah'ın size emrettiği yerden ve tarlanıza dilediğiniz şekilde gelin diye buyuruyor. Ve İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki tarlanıza gelin demek diyor önden birleşin, kadının cinsel organından birleşin demektir diye de ne yapıyor? Açıklama getiriyor. İşte yüce dinimizin getirdiği her şey, her prensip onun emrettikleri insanların faydasınadır. Yasakladığı şeyler de insanların zararına olan şeylerdir. Yani biz bir şeyin doğru olup olmadığını aklımızda tam bilemeyiz. Fakat şari Teala yani kanun koyucu olan Allah-u Teala ne yapmıştır? Bunu koymuştur. Akıl da onun iyi veya kötü olduğuna hükmeder. İyi olan şeyleri Allah-u Teala bize emretmiştir. Akıl da onların iyi olduğuna hükmeder, kabul eder. Haram olan şeyler, kötü olan şeyler de aklın çirkin olduğunu hükmeder ve akıl bunu kavrar. İşte çirkin olan şeylerden birisi de nedir? Kadınlara ters ilişki yoluyla, onlara makadından, dışkı gelen yoldan birleşme. Dinimiz bunu şiddetle yasaklamıştır. Şimdi bugün modern bilim, modern tıp bunun ne kadar zararlı olduğunu ortaya koyuyor. Halbuki seneler öncesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun zararlı bir fiil olduğunu ve zarar verdiğinden dolayı da ne yapmıştır? Haram kılmıştır ve yasaklamıştır ve İslam dininde bunu yasak kılmıştır. Ve Yüce Allah geçici olarak çıkan sıkıntı dolayısıyla kadınlar haiz olduğu zaman ne yapıyor? Birleşmeyi yasaklıyor, haram kılıyor. Yani öyle bir durum sıkıntı verdiği için kadına, eza halinde olduğundan dolayı ne yapıyor? Böyle bir kötü durumda cinsel birleşmeyi dinimiz yasaklamış. Tıp da bunun ne kadar çirkin bir şey olduğunu söylüyor. Ve bununla birlikte mutlak sıkıntı yeri olan arkadan birleşme tabii ki haydi haydi haramdır. Ve alimler şunu da söylüyor ve günümüzde de yüz kızartıcı ne kadar olaylar duyuyoruz. Bu Sibyancılığa doğru gidişi tetikler diye de söylüyor. Allah muhafaza buyursun. Şimdi ters ilişkide bir erkeğe zarar var, iki kadına zarar var. Şimdi kadına verdiği zarar nedir? Kadınların bu ters ilişkide maruz kaldıkları ilk zarar, o bölgede yer alan kaslar ve sinirlerin bozulması, anal bölgeden akan bağırsaktaki sıvının vajinaya ulaşarak enfeksiyon, iltihaplanma riskiyle karşı karşıya kalmaları, yine bu bölgedeki dokuların yırtılmalarıdır. Bunlar kim söylüyor? Doktorlar söylüyor. Tıpla uğraşan insanlar söylüyor. Ve hatta diyorlar ki ters ilişkiye giren kadınların çok büyük bir kısmı o anal bölgede yer alan halka şeklindeki kasların zamanla deforme olması sonucu ilerleyen yaşlarda dışkı tutmamakta zorluk çekmektedirler. Ve hastanelerin genel cerrahi bölümleri, klinikleri ve her gün aşağı yukarı bu tarz şikayetlerle gelen kadınlarla doludur ve rastlamak mümkündür. Öyle ki dışkılarını hemen hiçbir şekilde tutamayan ve bu sebeple tedavi olanı da kendini bezlemek zorunda kalan kadınlar bile vardır. Bunu kim söylüyor? Doktorlar söylüyor. Diğer yandan ters ilişkiden sonra penisin temizlenmeden tekrar vajinaya sokulması ise çok ciddi enfeksiyonlara, iltihaplara meydan vermekte ve kadınlara çok büyük zararlar vermektedir. Çünkü makatta bulunan dışkı içerisindeki mikroplar penis yardımıyla vajinanın en derin noktasına kadar ulaşabilmekte ve burada üreyerek enfeksiyona, iltihaba sebep olmaktadırlar. İşte genel cerrahların pek çoğu ters ilişkinin hemoroid sürecini de en azından hızlandırdığını düşünmekte ve görüş belirtmektedirler. İşte bunlar nedir? Kadına verdiği zararlardır. Ve üstelik İslam şunu da getirmiş: kadının kocasında onunla birleşme hakkı vardır. Bu tür bir ilişki ne yapıyor? Kadının bu hakkını ortadan kaldırıyor ve kadının arzusunu gidermiyor, gayesini sağlamıyor ve kadına da eziyet edilmiş oluyor. Kadının kadınlık hakkı elinden alınmış oluyor. Şimdi bir de bunun nedir? Erkeğe verdiği zararlar var. Erkeğe verdiği zarar nedir? Bakın ta seneler öncesinde İslam alimleri neler söylemişler. Diyorlar ki bu zararlıdır. Filozoflar, doktorlar, aklı başında tabipler bunun, bu tür ilişkilerin kötü olduğunu söylerler, belirtirler. Çünkü kadının ön kısmı birikmiş suyu çekmekte özel bir duruma sahiptir. Erkek de bu şekilde huzur bulur. Arkadan birleşme bütün suyu çekmeye yardım etmez. Tabii duruma aykırılığı dolayısıyla bütün biriken dışarı çıkmaz. İşte anal yolla makattan bulaşan mikroplar ters ilişki esnasında erkeğin penisinde içeri girerek idrar torbası ve hatta prostata kadar ulaşabilmekte ve burada enfeksiyona sebep olabilmektedir. Özellikle işte bu enfeksiyonun prostata bulaşması mikroplar için uzun ve huzurlu bir yuva sunuyor. Doktorlar, tıp alimleri bunu söylüyorlar ve zira diyorlar prostatta bulaşan mikropların enfeksiyon olarak ortaya çıkması uzun sürdüğü için ve rahatlıkla da diyor çoğalabiliyorlar. İşte böyle tehlikeleri var. Bir de bunun manevi olarak zararları var ki ne yapar diyor alimlerimiz, büyüklerimiz bu konuyu işlerken? Bu yapana ve yapılana üzüntü verir, gam verir ve nefret doğurur. Çünkü bu yüzü kızartır, gönlü karartır, kalbin nurunu söndürür. Azıcık firaseti olanın tanıyacağı bir sima şeklinde yüze vahşi bir görünüm kazandırır. Allah muhafaza buyursun. İşte bu yapan ve yapılan arasında nefret, hoşnutsuzluk ve ilişkinin kopması sonuçlarını doğurur. Birbirlerine karşı nefret oluşur ve zamanla bu bağları kopar. Allah'a samimi tevbe dışında yapan ve yapılanın durumunda sonradan ıslah olmayacak derecede çok çok büyük kötülükler ortaya çıkar. İşte her ikisinden de iyilikleri Allah-u Teala alır, onları kötülüklerle doldurur, aralarındaki sevgiyi alıp yerine nefret ve lanetleşmeyi getirir. Allah muhafaza buyursun. Böyle de diyor, aile birliğini bozar, eşler arasında birlikteliği zarara uğratır, birbirlerine karşı saygıyı ortadan kaldırır. Böyle bir kötü duruma getirir, nefret ve lanetleşmeye gider. Çünkü niye? Hadis-i şerifte diyor, bu fiili yapan melundur, lanetlenmiştir. Allah o kimselerin yüzüne bakmayacaktır diye peygamberimiz buyuruyor. Lanetli olan insanlar da neticede ne olur? Allah'ın rahmetinden kovuldukları için bu fiili de işlemeye devam ettiklerinden, günahtan dolayı tevbeye de gelmediklerinden dolayı ne olur? Her geçen gün dara ve sıkıntıya düşerler. Allah-u Teala muhafaza buyursun. İşte bu zamanla ne olur? Nimetlerin yok olup belaların gelme sebeplerinin en önemlilerindendir. Allah muhafaza buyursun. Çünkü Allah'ın yapana lanet, nefret ve yüz çevirmesini, yüzüne bakmamasını gerektirir. Hadis-i şerifte öyle buyurdu ya Resul-i Ekrem, Allah onların yüzüne bakmayacaktır diyor. O zaman da ne oluyor? Allah-u Teala bunu yapanı lanet ediyor. Hadis-i şerifte yine peygamberimiz buyurdu. Nefret ve yüz çevirmesi, yüzüne bakmamasını gerektirir ki bundan sonra hangi iyiliği umabilir bir insan? Siz Allah-u Teala'nın lanetine uğrarsanız Allah muhafaza, daha ne bekleyeceksiniz? İyilik gelir mi sizin üzerinize? Bereket gelir mi? Bolluk olur mu? Böyle bir durumda. İşte Allah toplumu bu şeylerden korusun. Günahlar yaygınlaştığı zaman artık böyle şeytan insanlara ne yapıyor? Musallat olarak helal olan işleri bıraktırıp haram olan yollara sevk ediyor ki onlar Allah'ın rahmetinden uzaklaşsın, gazaba uğrasınlar, lanete uğrasınlar. Allah muhafaza buyursun. İşte artık bu kimselerden hangi iyilik umulur? Hangi kötülükten emin olunabilir? Allah'ın lanetlediği, sevmediği, yüz çevirdiği, bakmadığı bir kulun hayatı ne halde olabilir? O kul nasıl mutlu olabilir? Onun hayatı her gün karışıklık olmaz mı? Sıkıntıyla dolu olmaz mı? Allah muhafaza buyursun. İşte bunun kötülüklerinden birisi de nedir? Hayayı bütünüyle ortadan kaldırır. Çünkü günah olan şey ne yapar? Hayayı ortadan kaldırır. Haya kalplerin can damarıdır. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz. Haya hayatın can damarıdır. Haya olmadı mı iman olmaz. İman olmadı mı bir insan insan gibi davranamaz. Allah bizleri muhafaza buyursun. Onun için bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. Haya kalplerin can damarıdır. Kalpleri ayakta tutar. Kalp bu hayayı kaybederse, haya perdesi derler ya bazen, ar damarı yırtılmış, haya perdesi yırtılmış diye diyorlar ya toplumda. O haya damarı patladığı zaman, o can damarlar yıkıldığı zaman kalp bunu kaybedince bu sefer ne olur? İyi ve kötüyü ayırt etme gücünü kaybeder. Böyle o Furkan olma vasfını kaybeder. Bu sefer nereye gider? Çirkine güzel der. Çirkini beğenir. İyiyi beğenmez ve iyi kötü görür. Allah korusun. Bunun sonunda da ne olur? Kötülüğü daha da katmerleşir. Her gün daha daha kötü bir hale gitmeye başlar. İşte Allah'ın yarattığı tabiatın dışına çıkarsa bir insan bu şekilde ne oluyor? Allah-u Teala'nın yarattığı tabiatın dışına çıkıyor ve insanı insan olma özelliklerinden, fıtri olan tabiatından ne yapıyor? Uzaklaştırıyor. Bu ters yüz edilmiş bir tabiat oluyor. Bu huy, bu tabiat böyle ters yüz olunca, her şey çığırından da çıkınca ne oluyor? Kalp eylem ve hidayette ters yüz oluyor. Kalp de çevriliyor. Hidayette çevriliyor. İnsan böyle günahların içerisinde boğuşan, bocalayan bir hale geliyor ki bunun sonunda kötü iş ve durumları görüyor. Elinde olmayarak durumu, eylemi, sözü, her şeyi bozuluyor. Her gün kötü hale gidiyor. İnsana başkalarının böyle hoşnutsuzluk, nefret ve azarlamasını, onu küçük görmeleri gibi gözle görülen durumları da ortaya çıkarıyor. Allah muhafaza buyursun. Bu nedenle yüce dinimiz Allah-u Teala, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, yüce peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti, insanlığı korumak için ne yapıyor? Yol gösteriyor, emirler getiriyor. Kötü olan fiilleri yasaklıyor, iyi olan işleri helal kılıyor ve iyi olan işler hem insanın bedeninde, vücudunda, ailesinde, etrafında güzellikler ortaya çıkarıyor. Kötü olan fiillerde ne yapıyor? Toplumu huzursuz hale getiriyor, aileyi huzursuz hale getiriyor, herkesi huzursuz ediyor. İşte günümüz dünyasını görüyorsunuz, geldiğimiz hale bakıyorsunuz. Allah bizleri muhafaza buyursun. Böyle artık günahların açık açık işlendiği ama bir türlü huzurun olmadığı bir toplum içerisindeyiz. Allah-u Teala bu kötü fiillerden, bu kötü insanlardan, bu kötü ahlaksızlıklardan bizleri, ümmeti Muhammed'i korusun ve muhafaza buyursun. Haya ehli insanlardan eylesin. Helal ve haramı iyi bilen, helal ve haram hudutlarını iyi belleyen ve o geniş olan helal dairesinde kalan kullarından eylesin. Kötü fiillerden, kötülüklerden de muhafaza buyursun. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü Hadis Bahçesi programında sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Tevazu ne dünyada ne de ahirette hiç kimseyi kendine muhtaç görmememdir. Hamdun ne de ahirette hiç kimseyi kendine muhtaç görmememdir. Hamdun Kassar.

bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozban.com.tr

Üryan geldim, gene üryan giderim. Ölmemeye elde fermanım mı var? Azrail gelmiş de can talep eyler. Benim can vermeye dermanım mı var? Dirilirler, dirilirler, gelirler. Huzuru mahşerde divan dururlar. Harami var diye korku verirler. Benim ipek yüklü kervanım mı var? Ersen erdiğin meydana getir. Kadir Mevlam noksanını sen getir. Bana derler gam yükünü sen götür. Benim yük götürür dermanım mı var? Karacaoğlan der ki ismim öğerler. Ağı oldu yediğimiz şekerler. Güzel sever diye isnat ederler. Benim

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim A, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
6: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: Âl-ı İmran 191-195. Derin kavrayış sahiplerinin duası. Onlar ki ayaktayken, otururken ve uyumak için uzandıklarında Allah'ı anar ve göklerin ve yeryüzünün yaratılışı üzerinde tefekkür ederler.
1: Rabbimiz, bütün bunları anlamsız ve amaçsız yaratmadın. Yücelikte eşsizsin. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe mahkum edersen kesinlikle onu rezil etmiş olursun. Ve o zalimler yardımcı da bulamazlar. Rabbimiz, biz Rabbinize iman edin diye imana çağıran bir davetçiyi duyduk ve hemen iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört ve canımızı erdemlilerle birlikteyken al. Rabbimiz, elçilerin aracılığıyla yaptığın vaadi bize bahşet ve kıyamet günü bizi mahcup etme. Çünkü sen vaadinden asla caymazsın.
0: Rableri de onların dualarına şöyle icabet etti. Erkek olsun, kadın olsun, çaba gösteren hiç kimsenin çabasını boşa çıkarmayacağım. Siz hepiniz birbirinize eşitsiniz. Kötülükten ve kötülük diyarından hicret edenlere, yurtlarından sürülenlere, yolumda eziyet çekenlere, savaşanlara ve öldürülenlere gelince, onların kötülüklerini mutlaka örteceğim ve elbet onları Allah'tan bir ödül olarak içinden ırmaklar akan cennetlere sokacağım. Zira ödüllerin en güzeli Allah katındadır.

0: Tevazu ne dünyada ne de ahirette hiç kimseyi kendine muhtaç görmememdir. Hamdun Kassar.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Allah'ı çok zikreden, onu hamd ile tesbih eden nice kullar vardır. İşte böylesi kullardan biri olan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri seher vakitlerinde Allahu Teala'yı şu ifadeleriyle tesbih ediyordu.
1: Tesbih ederim ebedi olan ve ebediliğine son olmayan Rabbimi. Tesbih ederim bir tek olan ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Rabbimi. Tesbih ederim gökleri direksiz olarak yükselten Rabbimi. Tesbih ederim yeryüzünü durgun su üzerine döşeyen, bütün yaratıkları yoktan var eden ve sayılarını bilen Rabbimi. Tesbih ederim bütün canlıların rızıklarını taksim edip de hiçbirini unutmayan Rabbimi. Tesbih ederim arkadaş, eş ve çocuk edinmekten münezzeh olan Rabbimi. Tesbih ederim beni gören, yerini bilen ve beni rızıklandırarak beni unutmayan Rabbimi.

Bir zamanlar İran'da bilginler ve şairler Suskunlar Meclisi adıyla bir topluluk kurmuşlardı. Üye sayısı 30 kişiydi ve bunu asla artırmıyorlardı. Üyeliğin ilk şartı çok düşünmek, az yazmak ve çok az konuşmaktı. O zamanlar meşhur şair ve bilgin Molla Cami bu meclisin aşkındaydı. Günün birinde Suskunlar Meclisi'nin bir üyesinin öldüğünü duyunca onun yerine aday olmak için bilginlerin bulunduğu köşke geldi. Kendisini karşılayan kapıcıya bir şey söylemeden ismini bir kağıda yazarak o sırada toplantı halinde bulunan Suskunlar Meclisi'ne gönderdi. Meclis üyeleri bu teklifi görünce biraz üzüldüler. Molla Cami oraya layık bir bilgindi ama ölen üyenin yerine başka birini almışlardı. Yeni bir üye için hiç yer yoktu. Meclisin başkanı bir bardağı tamamen suyla doldurduktan sonra Molla Cami'ye gönderdi. Zeki Bilgin durumu kavramıştı. Bir damla daha olsa bardak taşıyacaktı. Bunun üzerine o da hemen oracıktaki bir gül dalından küçük bir yaprak koparıp nazikçe suyun üstüne koyuverdi. Bardak taşmamıştı. Bunu içeri gönderdi. Meclistekiler bu kibar cevabın manasını anlamışlardı. Zarif insanların yeri başkaydı. Üyeler bu değerli bilgini de aralarına almaya karar verdiler. Başkan listeye Molla Cami'nin adını ekledi. 30 sayısının önüne bir sıfır koyarak 300 yazdı. Bununla Molla Cami sayesinde meclisin değerinin 10 misli arttığını belirtiyordu. Listenin son şekli Molla Cami'ye gelince meseleyi anladı. Ancak sayının büyük gösterilmesinden hoşlanmadı. Sağdaki bir sıfırı silerek 30 sayısının soluna koydu. Yani 0-30 yazdı. Alçak gönüllü Molla Cami böylece kendisini solda sıfır sayıyor, bardağı taşırmadığı gibi o meclisin yapısını da etkilemeyeceğini söylemek istiyordu. Diğer üyeler bunu görünce saygı ve hayranlıkları bir kat daha artmış olarak Suskunlar Meclisi'nin yeni üyesini selamladılar.

0: Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Su dibinde mahi ile, sahralarda ahu ile, abdal olup yahu ile çağırayım Mevlam seni. Gökyüzünde İsa ile, Tur Dağı'nda Musa ile, elindeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Derdi çokça Eyyub ile, gözü yaşlı Yakub ile, oğul Muhammed Mahbub ile çağırayım Mevlam seni. Bilmişim dünya halini, terk ettim kıyluk halini, baş açık ayak yalını çağırayım Mevlam seni. Yunus okur diller ile,
1: günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahinbey Sanayi Sitesi, Mavikent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahinbey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.

0: Tevazu ne dünyada ne de ahirette hiç kimseyi kendine muhtaç görmememdir. Hamdun Kassar.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

şu çınar, şu ardıç hep tepe takla. Toz duman içinde kökten asılı, hüküm mü, emir mi, ölümcül merak? Fermanın altında mü?

üç ayaklı sehpa gökte Süreyya. Yıldızlar devrildi, ay parçalandı. Adalet denilen mukaddes sevda celladın dilinde dün de yalandı. Getir güneşimi karanlık gece, nedamet gösterip tekrar aydınlat. Sende çözülmeyen hangi bilmece? Anlat bilmece, bir daha anlat. Senin sırrın falda kahve falcısı, kahve telvesiyle iç efendini. Tarihin bugünün en yalancısı. Madem ki kölesin, seç efendini.

Papatya falcısı falın tutmadı. Her yoluşunda bitiyor sandığın. El çabukluğunu kimse yutmadı. Bir hokus, bir fokus yetiyor sandığın. Okyanusta hortum, Erciyes'te çığ, karanlık gecenin kansız katili, sessiz fısıltıda deste deste çığ, canlı ölülerin cansız katili. Bilirim sendeki o intikamı, tedavin imkansız, ruhun lekeli, çekil dünyamızdan bırak yakamı. Kaf Dağı ardının görünmez eli.

Ali

0: gözünüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
8: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Saygıdeğer kardeşlerim, müminler Mu'te savaşına gidiyorlardı. Zira Suriye topraklarında İslam'ı tebliğe giden müminler saldırıya uğruyor ve şehit ediliyorlardı. Ayrıca Şam valisi Şurahbil bin Amr, Peygamber Efendimizin elçisini işkenceyle öldürüyordu. Oysa elçinin öldürülmesi İslam'a ve insan haklarına saldırıydı. Milletler arası bir anlaşma vardı, elçiler öldürülemezdi. Bu büyük bir suç olarak kabul edilirdi. Hem o millete karşı ve hem de bütün milletlere karşı işlenmiş bir cinayet olarak kabul edilirdi. Bunun bedeli ödetilirdi. Bunun hesabı sorulurdu. Peygamber Efendimiz ufukları gözlüyordu. Suriye cihetini çok önemsiyordu. Suriye'den tüm dünyaya açılacağını biliyordu. Suriye bütün dünyaya açılan bir kapıydı. Şimdi Suriye üzerine yürümek zorundaydı. İslam davetçilerinin hesabı sorulacaktı. Özellikle Peygamber Efendimizin elçisinin şehit edilmesinin hesabı sorulacaktı. Ufuklarda Suriye coğrafyası gözüküyordu. Hazırlıklar için talimat veriliyordu. Peygamber Efendimiz İslam erlerine talimatını veriyordu. Bizans üzerine gidilecekti. Hazırlıklar süratle yapılıyordu. İslam ordusu hareket ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud'un veda bölgesine kadar geliyordu. İslam ordusunun yiğit erlerine sesleniyordu. Allah'ın ismiyle yola çıkın. Allah'ın emirlerini yerine getirmenizi, yasaklarından kaçınmanızı tavsiye ediyorum. Çocuklara, kadınlara, ihtiyarlara dokunmayın. Mabetlere zarar vermeyin. Ağaçları kesmeyin, evleri yıkmayın. Anlaşma yaptığınız zaman sözünüzde durun. Anlaşmalarınıza vefasızlık göstermeyin. Müşriklerle karşılaştığınız zaman onları İslam'a davet edin. Kabul ederlerse Müslümanların haklarına sahip olurlar. Kabul etmezlerse cizye vermelerine teklif edin. Kabul ederlerse vatanlarında yaşarlar. Kendi inançlarına göre yaşarlar. Şayet kabul etmezlerse son çare savaşırsınız buyuruyordu. Peygamber Efendimiz İslam'ın savaş hukukunu beyan buyuruyordu. Sivillere asla dokunulamayacağını, ağaçlarının kesilemeyeceğini, evlerinin yıkılamayacağını öğretiyordu. Günümüzdeki insanlığın önceki asırlarla kıyaslanamayacak denli ileri olduğu iddia edilen bu zamanda sivillerin katliamı, hunharca öldürmeleri vahim boyutlardaydı. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı'nda milyonlar katliamlarla yok ediliyordu. Güzelim şehirler tam bir harabeye döndürülüyordu. Satırlarda savaş hukuku açık seçik ifade edilmişti. Ama savaşanlar savaş hukukunu gündemlerine dahi almıyorlardı. Fransızlar Cezayir üzerine yürüyorlar. 1 milyondan fazla mümin insanı toplumsal katliamlarla yok ediyorlardı. Öyle zulümler yapıyorlardı ki Cezayirli gençleri önce uçaklarına bindiriyorlardı. Sonra uçaklara havalandırıyor, en büyük şehirlerin üzerinden binlerce metre yukarıdaki uçaklardan Cezayirli gencecik müminleri şehirlerin üzerine bırakıyorlardı. Gençler yere düştüklerinde bedenleri parça parça oluyordu. İşte Suriye. 1 milyon mazlum müminler korkunç bombalar altında hunharca öldürülüyordu. Ama dünyadan hiçbir ses soluk çıkmıyordu. Bilinen bir gerçek vardı. Ölenler müminlerse, toplumsal katliamlara mahkum kılanlar Müslümanlarsa önemi yoktu. Dünyanın süper zalimlerinin vicdanlarında en ufak bir sızlama olmazdı. aksine sevinçlerini gizli mahzenlerde dile getirirlerdi. Sıradan bir kınama ifadeleriyle de geçiştirmelerini çok iyi bilirlerdi. Hatta yürekleri parçalayan bir sistem işlerdi. Alttan alta bir sistem işlerdi. Müslümanları toplu katliama maruz bırakanlara gizliden gizliye yardım ederlerdi. Belliydi, yeryüzü mazlumları yeryüzünün çakallarından, kurtlarından, domuzlarından yardım beklemek nafileydi. Büyük bir saflıktı, büyük bir aldanıştı. Kurtları, domuzları tanımamaktı. Açık seçik bir gerçek vardı. Tarihin bize öğrettiği bir gerçek vardı. Müminler güçlü olurlarsa dünya sakinleri belli boyutlarda yüzleri güler, huzur görürlerdi. Ama müminler zayıf olurlarsa yeryüzünün zorbaları onların üzerlerine aç kurtlar gibi saldırırlardı, talan ederlerdi. Güçleri yeterse müminleri yeryüzünden silerlerdi. İlginçti. Modern dünya inşa edilirken insanlık türküleri en gür şekilde söyleniyordu. İnsanlık tarihinde görülmemiş bir medeniyetin gerçekleştirildiği dillendiriliyordu. Ama ortada sadece türküler kaldı, sadece söylemler kaldı. Birinci ve ikinci dünya savaşlarında insanlık tarihinde görülmedik bir katliam yaşanıyordu. Bu vahim boyutlardaki katliamları gören tarihçilerden bazıları 20. yüzyıla cinayetler yüzyılı diyordu. Bunu öfkesinden söylemiyordu. Bunu ideolojik bir bağnazlıktan dolayı da söylemiyordu. Tarihçi dünden bugüne savaşlarda ölenlerin sayısını yakini olarak biliyordu. 20. yüzyılda ölenlerin toplam sayısı geçmiş yüzyıllardaki ölenlerin toplam sayısından çok daha fazlaydı. Bu iş söylemlerle olmuyordu. Bu iş türkülerle, insanlık türküleri söylemekle olmuyordu. Bu iş vitrinlerde oynamakla da olmuyordu. Hele hele insan haklarını söylerken insanları toplu katliamlara mahkum ederek hiç olmuyordu. Maskeli yüzlerle nereye kadar gidilebilirdi? İnsanlık nereye kadar aldatılabilirdi? Yalancılıkla ne kadar yol alınabilirdi? Bu derin bir sorumluluk istiyordu. Rahman ve Rahim'e ilişkin derin bir sorumluluk istiyordu. Hayatın bütün karelerinden hesaba çekileceğinin bilinci gerekiyordu. En ufak bir zulmün dahi hesabının verileceği bir iman gerekiyordu. Ancak o zaman belli boyutlarda sözler anlamlı olabilirdi, vaatler yerini bulabilirdi, emin bir zemin kurulabilirdi. İslam ordusu Suriye topraklarına yürüyordu. İslam ordusu Mute'ye yürüyordu. Önlerinde peygamber ikliminin has gülü vardı. Peygamber hanesine yetişmiş bir gül yar vardı. Hazreti Zeyd bin radıyallahu anh Harise vardı. Hazreti Zeyd kölelikten geliyordu. Kölelikten evlatlığa yükseliyordu. Sonra peygamber ikliminin asillerinden oluyordu. Şimdi o İslam ordusunun komutanıydı. Oysa orduda ensar ve muhacirden nice öncü isimler vardı. Hazreti Zeyd radıyallahu an hepsinin önündeydi. Zira İslam'ın bağrında sınıf yoktu. İslam'ın bağrında kavmiyetçilik yoktu. İslam'ın bağrında değerli değersiz insan ikilemi yoktu. Peygamber ikliminde insanlar tarağın dişleri gibi eşitlerdi. Peygamberler Sultanı bir de altından harflerle ümmetine bu gerçeği öğretiyordu. Buyuruyordu ki, başı kuru üzüm tanesi gibi simsiyah Habeşli bir köle size amir olarak tayin edilse bile Allah'ın hükümleriyle hükmettiği sürece onu dinleyin ve itaat edin buyuruyordu. Peygamber ikliminde hiçbir şey, hiçbir konu teorik zeminde kalmazdı. Söz zemininde kalmazdı. O hayat haline gelirdi. Hayatın esasları haline gelirdi. Elbette bir üstünlük vardı. İslam'ın ortaya koyduğu bir üstünlük vardı. İslam'ın ortaya koyduğu ideal insan ve insanlar vardı. Onlarsa muttaki olanlardı. Müminler içinde Rahman-ı Rahim'e ilişkin en derin muhabbet ve ürperdi içinde olanlar en değerli olanlardı. Bir gün Peygamber Efendimiz şerefli arkadaşlarına, onların şahsında ümmetine öyle seslenmişti: Rabbinizin indindeki yerinizi öğrenmek ister misiniz? Buyurmuşlardı. Efendimizin şerefli arkadaşlarının en büyük kaygısı, en büyük derdi buydu. Acaba Rablerinin yanında bir değerleri var mıydı? Sahabe, evet ya Resulallah, Rabbimizin indinde yerimizi öğrenmek istiyoruz dediler. Efendimiz aleyhissalatü vesselam, o zaman dönüp hayatınıza bir bakın. Hayatınızda Rabbinizin emirlerine ne kadar yer veriyorsanız, Rabbinizin indinde, Rabbinizin yanında yeriniz o kadardır buyurdu. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ilk kez bir uygulama yapıyordu. Şimdiye değin hiç yapmadığı bir şey yapıyordu. İslam ordusunun komutanlığına 3 ismi belirliyordu. Önce Hazreti Zeyd buyuruyordu. Sonra Hazreti Cafer buyuruyordu. Son olarak da Hazreti Abdullah bin Revaha buyuruyordu. Ekliyordu: o da şehit olursa aranızdan birinizi komutan belirlersiniz diye beyan ediyordu. Şimdiye değin her ordu için sadece bir komutan belirleniyordu. İkinci bir komutan atamayı hiç telaffuz buyurmamışlardı. Peygamber Efendimizin bu beyanında kendisini hissettiren bir gerçek vardı. Sahabe-i kiram da bu gerçeği anında anlamaya çalışıyordu. O gerçek, Hazreti Zeyd'in de, Hazreti Cafer'in de, Hazreti Abdullah'ın da bir bir şehit olacaklarıydı. Efendimiz aleyhissalatü vesselam İslam ordusunu Uhud'un veda bölgesinde uğurlarken onların nasıl bir orduyla karşılaşacaklarını biliyordu. Dev Bizans ordusuyla karşı karşıya geleceklerini biliyordu. Böylesine disiplinli, yüksek donanımlı dev bir orduyla karşılaşmada komutanlarının bir bir şehit olacağını beyan ediyordu. Bunu ufukları tarayan basiretiyle görüyordu. Böyle bir durumda, komutanın şehit düştüğü bir durumda orduda panik olmamalıydı. Bunun için ikinci komutan belirlenmiş ve hemen sorumluluğu üstlenmiş olması gerekiyordu. Böyle bir avuç mümin ordunun dev bir ordu karşısında destanlar yazması gerçekleşiyordu. Zafere yakın bir başarıya imza atılıyordu. Zafere yakın büyük bir başarıya imza atılıyordu. Hazreti Zeyd'ler, Hazreti Cafer'ler, Hazreti Abdullah'lar Muta Ovası'na giderken, Bizans üzerine giderken ufuklarda şehadeti göre göre gidiyorlardı. Hazreti Abdullah bunu şiirlerinde açık açık dillendiriyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

Zuhur zamanı ise, yani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkat-i insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazyikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazyikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahviyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan, aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com. Aracınız emin ellerde.
4: Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Ey benim derdim dermanım, dertsiz derman içmek bir adet değil. Seversin, sevgine şüphem yok benim, meğer sevebilmek saadet değil. İçin bin kitap söz yazarız kalbi usandırmak için. Kafidir bir acı söz bin yüreği kırmak için. Dil nasır bağladı bir cahile dönmem ben özüm. Bir küçük matlebi bir cahile kandırmak için. Saltanattan keçer ahır günü sultanlar özü. Bir hazin şergi yeter ki beni yandırmak için. Aşkının gözleri kör ise, ezelden yok ise, neyleyim ben seni bir hakka inandırmak için? Bahtiyaram ki vatan aşkına yandım.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Tevazu ne dünyada ne de ahirette hiç kimseyi kendine muhtaç görmememdir. Hamdun Kassar.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33. www.ozbal.com.tr.
2: Aşk cefa ülkesinde umudun rüyasıdır. Aşk ölümcül bir hülyadır, anlayamadığın. Ey sarı gök bulutu, ey ıstırap gülşeni, son bir karanfil gibi taşıyacağım seni. Kalbimin Hüsnü Yusuf mahrem bahçelerinde, derindesin, rüya kadar derinde. Aşk ipek bir karanlıktır, kollayamadığım, soylu, nazlı, esrarlı. Gecenin bir vaktinde gelen çiçekler için tenhasında kuşlar uçan, sulara karışıp akmak isterim. Kan çölünün ıssız vahalarından saadet burcuna çıkmak isterim. Gitmeliyim buralardan seninle, kalırsam surları yıkmak isterim. Aşk gizemli bir şarkıdır, dinleyemediğim, ayrılığın arkasından duyulan. Gün doğuyor, neden gülemiyorum? Siyah bir tan yerinde beklemek yakışmaz bana geceyi. Eylül mü vurdu güllerimi, bilemiyorum. Aşk isyankar bir korkudur, sonlayamadığım. Gece yolculuğuna takılır ayakları. Özlem beyaz bir gül açar bağrında. Yar kokusu yayılsın diye kaldırımlara, ölü ve gözü yaşlı bırakır çocukları. Arı beyi konunca ruhun zümrüt taşına, mor gülüşlü harami çıkar dağlar başına, diriltir sarı saçlı kırılgan aynaları. Aşk veremli bir türküdür, söyleyemediğim, nameleri doruklardan yayılan. Anılar sehpasında takıyor boynumuza kırmızı urganları, kötürüm bir vadide geziyor kurbanları. Her aşkı dare çeken vefasız Leyla'sıdır. Alır avuçlarına, öper ısırganları. Aşk cefa ülkesinde umudun.

Özbal Boya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgeyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi? Sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O, her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi, bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, inşaat ve sanayi boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

aynalar. Cesedini bir taşın oyuğunda bulurlar. Kalbini bir çiçeğin çürüyen yaprağında. Onunla kabre giren örselenmiş duygular kutsal bir lale gibi yeşerir toprağında. Harami bir tufanı uyandırır yeniden. Filintası sellere kapılır derelerde. Aşk odu bir yıldırım gibi düşer aniden. Çeken bilir ki çare bulunmuyor bu derde. Ne atlar ne atlılar kuşanmıştır alevi. Her kıvılcım bir tohum edasıyla gülümser. Unutulmak üzredir masalların son devi. İntihara meyleder, Malihulya'ya küser. Dünya şimdi bendegan ağacının meyvesi. Karartılar gezinir bir dervişin yüzünde. Onun mağaralarda biriken soylu sesi her kuşa kanat olur ömrünün son güzünde. Tutkusu erenlerin kitabında bir çera. Son nefesi eritir dorukta kalan karı. Sisli hatırasıyla baharı bekleyen dağ diriltir sarı saçlı

0: Tevazu ne dünyada ne de ahirette hiç kimseyi kendine muhtaç görmememdir. Hamdun Kassar.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere Eş-Şehid Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağım. Cenab-ı Hak cümlemizi istifadeli kılsın inşallah. Amin. Eş-Şehid hiçbir şey kendisine gizli olmayıp her şeye şahit olan, her zaman ve her yerde hazır olan, ahirette de herkese halini bildirecek olan zat demektir. Âl-i İmran Suresi. Allah kendisiyle melekler ve adalet gözeten ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına şahittir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Değerli kardeşlerim, yüce Rabbimiz kendisinden başka hiçbir ilah olmadığına bizzat kendisi şahitlik etmektedir. Şehadetin en büyüğü Allah'ın varlığına ve birliğine, yani tevhide şehadet etmektir. Çünkü şahitliğin büyüklüğü iki şeye bağlıdır. Birincisi şahitlik edilen şeyin büyüklüğü, ikincisi şahitlik edenin büyüklüğü. Bu ayet-i kerime ile kendisine şahitlik edilen şey, bütün doğru inançların temeli olan tevhid, yani Allah'ın birliği, Allah Celle Celaluhu'nun yaratıcılığı, hüküm koyuculuğu ve tek mabud oluşu. Şahit olan ise doğrudan doğruya cümle alemin yaratıcısı olan Cenab-ı Hak'tır. Meseleler içinde tevhidden büyük mesele, şahitler içinde ise Allah Celle Celaluhu'dan daha büyük şahit olamayacağına göre, Cenab-ı Hakk'ın kendi birliği üzerine yaptığı bu şehadet, kainatın şahit olduğu en büyük şehadettir denilebilir. Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el-Ensari'den radıyallahu anhum ve Hazreti Ali radıyallahu anhudan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Fatihatul Kitab, Ayetel Kürsi, bir de Ali İmran'ın 26. ve 27. ayetleri nazil olduğu zaman Allahu Teala ile aralarında hiçbir hicap bulunmaksızın Allah'ın arşına yapışarak, Ya Rab, bizi yeryüzüne ve sana isyankar olanlara indiriyorsun dediler. Allahu Teala da ahdim olsun, sizi her namazın arkasında okuyan herhangi bir kimsenin kusurlarına bakmayarak makamını cennet kılacağım. Onu kutsal huzurda iskan edeceğim. Her gün kendisine 70 kere nazar edeceğim ve 70 türlü ihtiyacını yerine getireceğim ki bunun en aşağısı mağfirettir. Ve onu her bir din düşmanından, hasetçinin şerrinden koruyacağım ve mağfiret eyleyeceğim buyurdu. Aziz kardeşlerim,
Semada güneş, ay ve yıldızlar kelime olmuş şehadette. Atmosferde şimşek ve gök gürültüsü, yağmur ve kar taneleri, rüzgar ve fırtına kelime olmuş şehadette. Yeryüzü tüm canlıları ile, ağaçlar kıyamda ayakta durarak, hayvanlar rükuda durarak, nehirler, göller, denizler secde ederek şehadette. Bitkilerin tebessümü demek olan çiçekler kelime olmuş şehadette. İsra suresi. Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar onu tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini iyi anlamazsınız. Şüphesiz o halimdir, çok bağışlayandır. Ve yeryüzüne rahmet olsun diye gönderdiği Habibi, nuru Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir ömür boyu şehadette. Amine annemiz anlatıyor. Efendiler Efendisi'nin 571 Nisan ayının 20. Rabiyül Evvel ayının 12. günü tam doğum zamanı, bir bayrak doğuda, bir bayrak ta Kabe'de doğum yaptım. Baktım ki yavrum secdede, şehadet parmağı gökleri gösteriyor. O daha doğumunda bile şehadette, yaratan Rabbinin adıyla oku emrini aldıktan itibaren vuslata dek şehadette. O muhteşem elini kamere doğru, aya doğru uzatıp şehadet parmağı ile işaret edip ay derhal ikiye bölünürken yine şehadette. Veda haccında veda hutbesini okuyup tevhid mücadelesinde sahabeleri ile zamanı şahit tutarak, o zamanı asr-ı saadet ünvanı verilerek şereflenecek zamanı şahit tutarak 3 kez tebliğ ettim mi diye sorduğunda sahabelerinin, evet, şahidiz ki sen vazifeni yaptın sözleri üzerine, o kainatın her zerresinin nurundan yaratıldığı, Miraç'ta Rabbinin nurunu müşahede eden o muhteşem gözlerini semalara çevirip, şehadet parmağını göklere doğru uzatıp, şahit ol ya Rab diye inlerken yine şehadette. Eşşehiddir o. Ve Nahl suresi. Biz o gün her ümmet içinde kendilerinden kendi üzerlerine bir şahit göndereceğiz. Seni de onların üzerine şahit getireceğiz. İsra suresi. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Çünkü o kullarının yaptığından haberdardır. Yaptıklarını çok iyi bilendir. Yaptıklarını çok iyi görendir. Sebe suresi. De ki, ben sizden herhangi bir ücret istemem. O sizin içindir. Benim ecrim ancak Allah'a aittir.
O her şeye şahittir. Ey insan ve ey nefsim, Yaradan kulunun her haline şahit. Yerleri gökleri yaratıp dünyayı insanın imtihanı için var eden Allah Celle Celaluhu, ilmi ile her şeyi kuşatıp alim ismi ile her şeyden haberdar oluşu ve Habir ismi ile kulunu her an görüp gözetişi, Er-Rakib olarak her şeyde hazır ve nazır oluşu ile Eş-Şehid'dir o. Nisa suresi. Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Sana ne kötülük dokunursa senin nefsindendir buyurarak her olaya şahit olandır. Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Sana ne kötülük dokunursa senin nefsindendir. Hac suresi. Şüphesiz o iman edenler, Yahudi olanlar, Sabiler, Hristiyanlar, ateşi tapanlar ve eş koşanlar, Allah kıyamet günü bunların arasını şüphesiz ayıracaktır. Çünkü Allah her şeye şahittir. Değerli kardeşlerim, bizlere doğru yolu göstermek için kılavuzlar gönderen ve yaptıklarımızı melekleri vasıtasıyla kaydettiren Eş-Şehid'dir o. Fetih suresi. Bütün dinlerden üstün kılmak üzere peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen odur. Şahit olarak Allah yeter. Kıyamet günü huzurunda topladığı kullarına yaptıklarını haber vererek onları sorgulayacak tek hakim odur. Eş-Şehid'dir o. Mücadele suresi. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onları bir bir saymıştır. Onlar ise unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir. Aziz kardeşlerim, her şeyden önce asi nefsimize Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedirtelim. Ey nefsimiz, şu şehadet aleminde sen de imanına dağları, taşları, zamanı ve insanları şahit kılarak ebedi aleme göç. Ey Rabbimiz, sana Ali İmran suresiyle yalvarıyor ve diyoruz: Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik. O peygambere de uyduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Rabbimiz, son nefesimizde tevhidi haykırarak sana yürümeyi bizlere nasip eyle. Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T-Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Hak Nevi'nin dilinden ifak sayılmış emanete ihanet. Tohum toprağa, yavru yuvaya, yuva anaya emanet. Şak şak olmuş toprak suya, su buluta emanet. Yusuf kuyuya, Mısır Yusuf'a emanet. Hak Nevi mağaraya, Medine Hak Nevi'ye emanet. İbrahim ateşe, İsmail bıçağa emanet. Ne bıçak, ne ateş, ne kuyu, ne de mağara etmedi ihanet. Asrın İbrahimleri sana emanet. Arkadaş, gel sen de bir kor gibi yak sineni. Çünkü hepsi Allah'a emanet. İçine doğru derinleş, dibi görünmeyen bir kuyu ol. Sakla Yusufları koynunda, Yusuflar sana emanet. Mağarada yılan olma, güvercin gibi vefalı, örümcek gibi tehlikelere perdedar ol. Mağara gibi al Muhammedileri, al yedi genci, al bütün bir gençliği. Hazreti Sümeyra Hak Nebi'yi evlatlarına emanet etti. Sakın ona bir şey olursa eve dönmeyin dedi. Dönmeden emanete sahip çıkamayacaklarını anlayınca vazgeçtiler eve dönmekten. Evlerinden çıkamayanlar neyin emanetçisi acaba? Gidecek istasyonunda yaşlı ana, oğlunu uğurlarken ona, oğlum, babanı Dimetoka'da, dayını Şipka'da, ağabeyleri Çanakkale'de kaybettim. Sen benim son yongamsın. Sen de dönmezsen ben Allah'a emanet diyordu ve ilave ediyordu. Git, sen de git. Minareler ezansız, camiler Kur'ansız kalacaksa sen de git. Ezan, Kur'an, vatan kime emanet? Galicia'da, Şipka'da, Dimetoka'da ve şimdi Tacikistan'da, Karabağ'da, Çeçenya'da, Bosna'da kalanların evlatları kime emanet? Ben sağ dönseydim, uğrunda öldüğüm Kur'an'ı, canımdan çok sevdiğim İslam'ı yavrumu öğretirdim diye. Ve fakat şimdi mabet yüzü görmeyen bu şehit evlatları kime emanet? Cafer-i Tayyar şehit olmuştu. Hak Nebi geldi, yetimlerinin başını okşadı ve ağladı. Baş okşayan kim? Gözyaşı kime emanet? Cephede, kanlar içinde son anlarını yaşarken vücudundan kanlı kurşunu çıkarıp arkadaşım demiş, şunu al oğluma emanet et. Ben yaşadığım müddetçe vazifemi yaptım. İnandığım mukaddesler uğruna can veriyorum. Senden de bunun hakkını vermeni istiyorum dediğimi ilet. Mukaddes kurşun kime emanet? Sütçü imamım, iki bacımızın yaşmağını aldılar diye Maraş'ı kana buladın. Senin şuurun kime? Yaşmak kime emanet? Şair Hazreti Amine'ye, ey Ebva'da yatan ölü, bahçenle açtı dünyanın en güzel gülü derken, bahçe kime, gül kime emanet? İlaller, en tutan bir günler nerede?
Arkadaş, gül de bülbül de, bağda bahçıvan da, bıçak altındaki İsmail'ler, ateş içindeki İbrahim'ler, kuyudaki Yusuf'lar, şu gerideki isimsiz kümbet, şu ilerideki ıssız mabet. Unutma, hepsi sana emanet.

0: Tevazu ne dünyada ne de ahirette hiç kimseyi kendine muhtaç görmememdir. Hamdun Kassar.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531-286-1133 www.özbal.com.tr

İhanet etmedim Eylül. İhanete uğramış bahar gibisin. İhanet etmedim Eylül. Gönlümün en vefasız yanılgısıydın. Çürüttüğün aşka dair umutlarımı. Halbuki fetretli mahzenlerime ulu bir gölden yansıyan mehtabını düşledim. Mehtabını son defa anıyorum Eylül. Sen ki kızgın ve çelik bir ruhla geliyorsun. Yanardağ beslediğini biliyorum aslında. Gülüyorsun, kokusunu alıyorum yıldırımların. Ellerindi beni böyle dağıtan. Birbirine ekleyip kalplerimizi yürüyelim derken Eylül, ellerindi kan bulaştıran dudaklarıma. Züleyha bakışıyla beni zindana sürüp Yusuf'tan alıkoyan felaket gözlerindi. Koruduğumu sandım hüznün ve intiharın mel'un saldırısından. Uçurumuna düştüm olumsuz duygularım. Karabasan ve korku dar ağacında sevgine yönelip çamurlara bulandım. Mazlum bir iniltiydi, intihar etme Leyla. Parçalanan yüreğimle can fezam diye Eylül, hep Eylül sayıkladım. Yakamda bir karanfil gibi aşağılayan korkunç kelimelerin. Halbuki ben şifası olmayan bir hekimin kapısından çaresizlik devşiren sürgün bahanesi ayakların zinciriyim. Ben mehtabı arayan bir hayal bekçisiyim. Mahzun biten bir şarkı boşalır dağarcığımdan. Keser damarlarımı ruhumu merhametine terk ettiğim Rüveyda. Veya umutsuz bir gün, veya kanlı bir Eylül.

daima ve ebediyen, bütün mahlukatın en hayırlısı olan Habibine salat ve selam eyle.

şefaati umulan Allah'ın sevgilisidir ki onun şefaati insana şiddetle hücum eden korku esnasında imdat.

nideydim alemi, alemde hayranın olaydım ya. Nideydim Adem'i, Adem'de kurbanın olaydım ya. Nideydim huru kılmanı, nideydim bağı rıdvanı, nideydim başka seyranı, sana seyran olaydım ya. Nideydim devleti cahı, nideydim izzeti şahı, nideydim mihrile mahı, sana mihman olaydım ya.

Nideydim yâru âyâre, nideydim bülbülü zâre, nideydim gülü gülzâre, sana giryan olaydım yâr. Nideydim yarın olsaydım, nideydim varın olsaydım, nideydim zarın olsaydım, sana nalan olaydım ya. Nideydim Zülfü Leyla'yı, nideydim Çeşmi Şehla'yı, nideydim başka sevdayı, sana suzan olaydım ya. Nideydim şanına layık, Hulusin olmasa aşık, nideydim olmayı ayık, sana mestan olaydım yani.

0: Gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim A, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon: 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: güzel çocuk, gözlerin şahit olsun.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhaneke la ilme lana illa ma 'allamtana innaka antel alimul hakim. Subhaneke la fahme lana illa ma fahamtana innaka antel cevvadul kerim. Ve ufevvidu emri ilallah, innallâhe basîrun bil ibâd. Sadakallahul azim. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle birlikteyiz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Mektubat isimli eserimiz 29. mektup 6. kısım 3. Desise-i Şeytaniye. Tamah yüzünden, yani açgözlülük, doyumsuzluk yüzünden çoklarını avlıyorlar. Kur'an-ı Hakîm'in ayat ve beyinatından istifade ettiğimiz kat'î bürhanlarla, kat'î delillerle çok risalelerde ispat etmişiz ki, meşru rızık, yani helal, efendim helal dairede insanın ölmeyecek kadar kendisine verilen rızkı, iktidar ve ihtiyarın derecesine göre değil, belki aciz ve iftikarın nispetinde geliyor.

Yani insan ne kadar güçsüz, ne kadar aciz, ne kadar zayıf ise insanın ölmeyecek kadar olan helal rızkı o şekilde kolay geliyor. Bu hakikati gösteren hadsiz işaretler, emareler, deliller vardır ez cümle. Bir nevi zihayat ve rızka muhtaç olan eşcar, ağaçlar yerinde durup onların rızıkları onlara koşup geliyor. Bir nevi zihayat ve rızka muhtaç olan eşcar, ağaçlar yerinde durup onların rızıkları onlara koşup geliyor. Yani rahmet göklerden süratle rızık olarak ayaklarına geliyor ağaçların. Hayvanat rızık ile, hırs ile rızıklarının peşinde koştuklarından ağaçlar gibi mükemmel beslenmiyorlar. Hem hayvanat nev'inden balıkların en aptal, iktidarsız ve kum içinde bulunduğu halde mükemmel beslenmesi ve umumiyetle semiz olarak, tavlı olarak, etli olarak görünmesi. Evet, balıklara aptal deniyor. Neden? Oltaya bir yem takılıyor. Balık o yemi kapmak için efendim oltaya takılıyor. Bundan dolayı aptal deniliyor. Ama o aptal denilen o hayvanın her zaman etli olması, hani insanlar ve hayvanlar arasında denilir, bunun eti kemiğine yapışmış, kemik kalmış derler, ama balık için öyle bir ifade kullanılmaz. Her zaman yenilecek eti vardır balığın. Maymun ve tilki gibi zeki ve muktedir hayvanat su-i maişetinden, yani geçiminin, hayatına lazım olan şeylerin kıtlığından, sıkıntısından aliz ve zayıf olması gösteriyor ki vasıta-i rızık iktidar değil, iftikardır. Hem insani olsun, hayvani olsun, bütün yavruların hüsnü maişeti ve süt gibi hazine-i rahmetin en latif bir hediyesi umulmadık bir tarzda onlara zaaf ve acizlerine şefkaten ihsan edilmesi. Evet, insanlardan olsun, hayvanlardan olsun, bütün yavruların hazine-i rahmetten gelen süt gibi bir latif hediyeyi umulmadık bir tarzda onlara zaaf ve acizlerine şefkaten ihsan edilmesi ve vahşi canavarların dıyki maişetleri, geçim sıkıntıları dahi gösteriyor ki vesile-i rızkı helal aciz ve iftikardır, zeka ve iktidar değildir. Helal rızkın vesilesi acizlik ve fakirliktir. Zeki olmak veya güçlü olmak değildir. Hem dünyada milletler içinde şiddetli hırs ile meşhur olan Yahudi milletinden daha ziyade rızık peşinde koşan olmuyor. Halbuki zillet ve sefalet içinde en ziyade su-i maişete onlar maruz oluyorlar. Onların zenginleri dahi süfli yaşıyorlar. Zaten riba gibi, faiz gibi gayri meşru yollarla kazandıkları mal, rızkı helal değil ki meselemizi cerh etsin. Yani helal yolla kazandıkları çok az, çok sıkıntılı, çünkü hırsla çalışıyorlar. Ama faiz gibi gayri meşru yollardan, zina gibi, faiz gibi gayri meşru yollardan kazandıkları para da bahsimizin şumulüne dahil değil. Hem çok ediplerin, edebiyatçıların ve çok ulemanın, alimlerin fakr-ı hali, hem çok ediplerin ve çok ulemanın fakr-ı hali ve çok aptalların servet ve gınası,
servet ve zengin olması dahi gösteriyor ki, celbi rızkın medarı, rızkı çekmeye sebep olan şey zeka ve iktidar değildir. Belki aciz ve iftikardır, tevekkülvari bir teslimdir ve lisan-ı kal ve lisan-ı hal ve lisan-ı fiil ile bir duadır. Gerçekten de edebiyatçılar, alimler derken burada şunu da ifade edelim. Ülkemizin her tarafında öyle fabrikatör insanlar vardır ki ilkokul mezunudur, mezun olmayan bile vardır. Okuma yazma ve hesapla fazla ilgilenmezler. Hatta anlamayanlar bile vardır. O insanlar kaç üniversite bitirmiş mühendisleri, müteahhitleri, efendim benzeri kabiliyetleri istihdam ederler. Yani hatta okumuş insanlar, üniversite mezunları, o adamın yanında çalışanlar, onlar da bu hakikati anlamadıklarından şaşırırlar. Yahu derler, biz şu kadar okul bitirdik, bu adamın işçiliğini yapıyoruz. Adam daha hesap yapmaktan aciz ama bizim patronumuz. Demek ki değerli kardeşlerim, insan ne kadar aciz, ne kadar fakir olursa, Allah katında tabi bu, o kadar Cenab-ı Hak helal rızkını kolay şekilde ona ihsan ediyor. İşte bu hakikati ilan eden İnnallâhe huve'r-rezzâku zul kuvvetil metin ayeti. Hiç şüphesiz ki rızık veren mutlak güç ve kuvvet sahibi olan Allah'tır. Celle Celaluhu. Ayeti bu davamıza o kadar kavi, güçlü ve metin bir bürhandır ki bütün nebatat ve hayvanat ve etfal lisanıyla okunuyor. Ve rızık isteyen her taife şu ayeti lisan-ı hal ile okuyor. Madem rızık mukadderdir, yani takdir edilmiş ve ihsan ediliyor ve veren de Cenab-ı Hak'tır. Madem rızık mukadderdir ve ihsan ediliyor ve veren de Cenab-ı Hak'tır, o hem Rahim hem Kerim'dir. O hem Rahim hem Kerim'dir. Onun rahmetini ittiham etmek derecesinde, adeta Cenab-ı Hakk'ın rahmetini suçlamak derecesinde ve keremini istihfaf eder bir surette, gayrimeşru bir tarzda yüz suyu dökmekle vicdanını, belki bazı mukaddesatını rüşvet verip menhus, bereketsiz bir mal-ı haramı kabul eden düşünsün ki ne kadar muzaaf bir divaneliktir. Yani bütün gayretini sarf ettikten sonra Cenab-ı Hakk'ın kendisine ihsan ettiği şeye razı olmayıp bazı dessasların, zalimlerin dalkavukluğunu yapıp el pençe divan durup elini ovuşturup onlardan bir şeyler istemek, hatta onlara yaranmak için bir takım mukaddesatını feda etmek, namazını bırakmak, ahlakını bırakmak vesaireyi bırakmak ne kadar çirkin bir divaneliktir, deliliktir. Evet, ehli dünya, hususan ehli dalalet, parasını ucuz vermez, pek pahalı satar. Bir senelik hayatı dünyeviyeye bir derece yardım edecek bir mala mukabil, bir senelik dünya hayatına bir derece yardım edecek bir mala karşılık hadsiz bir hayat ebediyeyi tahrip etmeye bazen vesile olur. O pis hırs ile gazabı ilahiyi kendine celbeder ve ehli dalaletin rızasını celbe çalışır. Yani o pis dünyalık malı elde etmek için Allah'ın nefretini celbeden işler yapar ta ki o adamı memnun etsin de o dünyalığa kavuşsun. Ey kardeşlerim, eğer ehli dünyanın dalgavukları ve ehli dalaletin münafıkları sizi
insaniyetin şu zayıf damarı olan tamah yüzünden, açgözlülük, doyumsuzluk yüzünden yakalasalar, geçen hakikati düşünüp bu fakir kardeşinizi numune-i imtisal ediniz. Sizi bütün kuvvetimle temin ederim ki kanaat ve iktisat, maaştan ziyade sizin hayatınızı idame ve rızkınızı temin eder. Sizi bütün kuvvetimle temin ederim ki kanaat ve iktisat, maaştan ziyade, maaştan daha çok sizin hayatınızı idame devam ettirir ve rızkınızı temin eder. Bahusus size verilen o gayri meşru para, helal olmayan para, sizden ona mukabil 1000 kat fazla fiyat isteyecek. Hem her saati size ebedi bir hazineyi açabilir olan hizmet-i Kur'aniye'ye set çekebilir veya fütur verir. Bu öyle bir zarar ve boşluktur ki her ay binler maaş verilse yerini dolduramaz. İhtar, hatırlatma, ikaz. Ehli dalalet, Kur'an-ı Hakim'den alıp neşrettiğimiz hakaiki imaniye ve Kur'aniye'ye karşı müdafaa ve mukabele elinden gelmediği için, evet, güneş balçıkla sıvanmaz deniliyor değerli kardeşlerim. Bediüzzaman Hazretleri nasıl ki Kur'an'ın sönmez ve söndürülmez bir güneş olduğunu bütün aleme ispat edeceğim demiş. Ve başka bir veciz ifadesinde İslamiyet güneş gibidir. Üflemekle sönmez. Gündüz gibidir. Göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar diyor. Dolayısıyla ehli dalalet Kur'an-ı Hakim'den alıp neşrettiğimiz hakaiki imaniye ve Kur'aniye'ye karşı müdafaa ve mukabele elinden gelmediği için münafikane ve desisakârâne ihfal ve hile damını, ihfal ve hile tuzağını istimal ediyor, kullanıyor. Dostlarımı hubbuca, tama ve havf ile aldatmak, dostlarımı makam sevgisi, açgözlülük ve korku ile aldatmak ve beni bazı isnadatla çürütmek istiyorlar. Biz kutsi hizmetimizde daima müsbet hareket ediyoruz. Fakat ma'at teessüf, her bir emri hayırda, her bir hayırlı işte bulunan manileri def etmek vazifesi bizi bazen menfi harekete sevk ediyor. İşte bunun içindir ki ehli nifakın hilekarane propagandasına karşı kardeşlerimi sabık, geçen 3 nokta ile ikaz ediyorum. Onlara gelen hücumu def'e çalışıyorum. Şimdi en mühim bir hücum benim şahsımadır. Diyorlar ki Said Kürt'tür. Neden bu kadar ona hürmet ediyorsunuz, arkasına düşüyorsunuz? İşte bil mecburiye, böyle herifleri susturmak için 4. desise-i şeytaniyeyi istemeyerek eski Said lisanıyla zikredeceğim. 4. desise-i şeytaniye, şeytanın telkiniyle ve ehli dalaletin ilkatıyla bana karşı propaganda ile hücum eden ve mühim mevkileri işgal eden bazı mülhitler, kardeşlerimi aldatmak ve asabiyeti milliyetlerini, milliyet damarlarını tahrik etmek için diyorlar ki siz Türksünüz. Maşallah. Türklerde her nevi ulema ve ehli kemal vardır. Said bir Kürt'tür. Milliyetinizden olmayan birisiyle teşrik-i mesai etmek
hamiyeti milliyeye münafidir, aykırıdır. Yani böyle insanlar bir nokta ileri gitseler diyecekler ki Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam bir Arap'tır. Ona niçin inanıyorsunuz? Allah korusun. Cenab-ı Hak hepimizi menfi, zararlı ırkçılık hastalığından mahfuz buyursun. Amin değerli kardeşlerim. El cevap. Ey bedbaht mülhid. Ben felillahil hamd Müslümanım. Hamd olsun Allah'a ki ben Müslümanım. Her zamanda kutsi milletimin yani İslamiyet milletinin 350 milyon efradı vardır. Böyle ebedi bir uhuvveti, kardeşliği tesis eden ve dualarıyla bana yardım eden ve içinde Kürtlerin ekseriyeti mutlakası bulunan 350 milyon kardeşi unsuriyet ve menfi milliyet fikrine feda etmek ve o mübarek hadsiz kardeşlere bedel Kürt namını taşıyan ve Kürt unsurundan addedilen mahdut, sınırlı birkaç dinsiz veya mezhepsiz bir mesleğe girenleri kazanmaktan 100 bin defa istiaze ediyorum. Yani bir Müslüman, değerli kardeşlerim, İslamiyet milliyetini müdafaa ederse, İslam kardeşliğini esas alırsa, şu anda yeryüzünde 1,5 milyarı aşkın kardeş kazanıyor. Ama bir insan sadece Türklüğünü, sadece Kürtlüğünü, sadece Araplığını ön plana çıkarırsa, kendi milleti kadar bir güç kazanır, o milletinin ahlaksız, terbiyesiz olanlarının da zararlarına maruz kalır. Demek ki İslamiyet milliyeti efendim ırkçılığa ihtiyaç bırakmıyor değerli kardeşlerim. Ey mülhid, senin gibi ahmaklar lazım ki Macar kafirleri veyahut dinsiz olmuş ve frenkleşmiş birkaç Türkleri muvakkaten dünyada dahi faydasız uhuvvetini kazanmak için 350 milyon hakiki, nurani, menfaattar bir cemaatin baki uhuvvetlerini terk etsin. 26. mektubun 3. meselesinde delilleriyle menfi milliyetin yani zararlı milliyetin mahiyetini ve zararlarını gösterdiğimizden ona havale edip yalnız o üçüncü meselenin ahirinde icmal edilen bir hakikati burada bir derece izah edeceğiz. Şöyle ki, o Türkçülük perdesi altına giren ve hakikaten Türk düşmanı olan hamiyet fıruş mülhitlere derim ki, bazı insanlar vardır, Türkçülük, Kürtçülük, Arapçılık adı altında çalışır fakat aslında ne Türkçülük, ne Kürtçülük, ne Arapçılık değildir meselesi. Ne vatan, ne millet değildir. Menfaatinin peşindedir ama menfaatına bir perde lazım. O da unsuriyet, milliyet fikridir. O Türkçülük perdesi altına giren ve hakikaten Türk düşmanı olan hamiyet fıruş mülhitlere derim ki, dini İslamiyet milliyetiyle ebedi ve hakiki bir uhuvvet ile Türk denilen bu vatan ehli imanıyla şiddetli ve pek hakiki alakadarım. Ve 1000 seneye yakın Kur'an'ın bayrağını cihanın cihat-ı sittesinin yani 6 yönünün etrafında galibane gezdiren bu vatan evlatlarına İslamiyet hesabına müftahirane ve taraftarane muhabbettarım. Yani Kur'an ve iman namına Türk milletini seviyorum. Sen ise ey hamiyet fıruş, yani vatansever adam, vatansever olduğunu iddia eden adam, sahtekar, Türk'ün
mefahiri hakikiye-i milliyesini unutturacak bir surette, yani bir Türk neyiyle iftihar edecek, neyiyle övünecek? Elbette ki ecdadımızın Kur'an'ın bin yıl bayraktarlığını yapmasıyla övüneceğiz. Yoksa hatalarıyla, kusurlarıyla mı övüneceğiz? Haşa! Mecazi ve unsuri ve muvakkat ve garazkârâne bir uhuvvetin var. Senden soruyorum, Türk milleti yalnız 20 ile 40 yaşı ortasındaki gafil ve heveskar gençlerden ibaret midir? Hem onların menfaati ve onların hakkında hamiyet-i milliyenin iktiza ettiği hizmet, yalnız onların gafletini ziyadeleştiren ve ahlaksızlıklara alıştıran ve menhiyatı teşcih eden frenk meşrebane terbiye midir? Yani Avrupalılaşma terbiye midir Türkçülük iddiası? Ve ihtiyarlıkta onları ağlattıracak olan muvakkat bir güldürmekte midir? Yani gençliğinde Türk'üm, Kürd'üm, Arap'ım dedirtip de yaşlılığında eyvah hayatım boşa gitmiş, o zaman güldüğüne şimdi ağlattırmak mıdır milliyetçilik? Eğer hamiyet-i milliye bunlardan ibaret ise ve terakki ve saadeti hayatiye bu ise, evet, sen böyle Türkçü isen ve böyle milliyetperver isen, ben o Türkçülükten kaçıyorum. Sen de benden kaçabilirsin. Eğer zerre miktar hamiyet ve şuurun ve insafın varsa, şimdiki taksimata bak, cevap ver. Şöyle ki, evet değerli kardeşlerim, bir milletin kısımları var. Birinci kısım ehli salahat ve takvadır. İkinci kısım musibete uğramış olan musibetzede ve hastalardır. Üçüncü kısım ihtiyarlardır. Dördüncü kısım çocuklardır. Beşinci kısım fakirler ve zayıflardır. Altıncı kısım gençlerdir. Bir millet altı kısımdan oluşur. Acaba gerçekten Türkçülük, Kürtçülük, Arapçılık anlayışı bu altı sınıf insanı, toplumu oluşturan altı sınıfı kolluyor mu, gözetliyor mu? İnşallah bir sonraki programımızda dördüncü desise-i şeytaniyeye kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz.

Ey yolcu, görüyor musun? Dünyanın telaşı, dünyanın çilesi hala yağmur gibi üzerine geliyor. Görüyor musun? Zaman ağacı yapraklarını bir bir döküyor. Zaman daralıyor bir yolcu. Ömür dairesindeki tur bak neredeyse tamamlanıyor. Sendense hala bir ses çıkmıyor. Hala bir gayret, bir kımıldama yok sende. Bir ümit vermiyorsun be yolcu. Taş mı kesildi yüreğin? Ne oluyor sana? Etrafında acılar, zulümler, işkence çığlıkları varken nasıl dünyayı cennet etme hayali kurabiliyorsun? Nasıl rahat bir şekilde uyuyorsun? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle. Söyle be yolcu. Ey yolcu, şimdi iyi dinle. Dinle de gör. Gör neler uğruna neler feda edilir. Yüce Resul bir sefer dönüşünde mescitte iki rekat şükür namazı kılmıştı. Ve sevgili kızı, annelerin annesi, mübarek iki şehidin Hasan ve Hüseyin'in anası Fatıma'ya uğradı. Efendimizin üstü başı yıpranmış, mübarek yanakları toz toprak içerisinde, yorgun ve argın. İlerlemiş yaşına rağmen ordusunun başında başı dik bir komutan. Ülkesinin başında adaletli bir devlet başkanı. Ama her şeyin üstünde kainatın sahibinin seçilmiş kutlu bir elçisi. Babam, biricik babam diye boynuna atılır, sarılır, sarılır Fatıma. Mübarek tozlu yanaklarını ve üstünü başını temizlemeye çalışır. Pervane olur etrafında. Nedir babacığım senin bu çilen? Nedir? Sen kainatın en şereflisi, Allah'ın biricik habibisin. Ne zaman biter bu çilen ey babacığım? Adeta bir anne şefkati, adeta bir anne yüreği gibidir babasına karşı beslediği duyguları. Gözü yaşlı Nebi, biricik kızının yanaklarını silerken şöyle der. Kızım, güneşin girdiği her eve İslam güneşi girmedikçe babanın çilesi bitmez. Selam, selam sana ey şerefli elçi. Selam sana ey muazzez Nebi. Selam, selam sana seçilmişlerin en yücesi. Selam. Şimdi söyle bana ey yolcu. Ne söylenir? Hangi kelimeler durumumuzu izah eder? Hangi yaldızlı cümleler aklar bizleri? Ne dersin? Ayna mı kırık? Ayağımızdaki papuçlarımız mı eski? Yoksa yüreğimiz mi? Yoksa yüreğimiz mi taş kesildi? Ne dersin yolcu? Susma, susma. Bakma bana öyle garip garip. Bakma be yolcu, bakma. Ey yolcu! Suların dahi söndüremeyeceği ateşleri içinde taşıdığını unutma. Kendine dön ve bak. Kendini tanı. Bilmez misin ki ey yolcu, kim kendisini bilirse Rabbini bilir. Rabbini tanımayan yaşamış mıdır ey yolcu? Yaşamış mıdır? Kelimeler bitmeden, zaman tükenmeden, ömür ağacı yapraklarını tamamen dökmeden, aldığımız nefesi henüz verebiliyorken bir kez daha düşün, bir kez daha önüne bak. Ne olur bir kez daha içine, kalbinin derinliklerine bak. O zaman göreceksin ey yolcu. O zaman hakikatin sıcak nefesiyle tanışacak, Rahman'ın kainatı kuşatan güven sancağına sen de tutunacaksın. Ve o zaman, evet işte o zaman emniyet nedir, sükunet nedir,
huzur nedir, o zaman tadacak, o zaman bileceksin ey yolcu. Ey yolcu, ağlayarak geldiğimiz dünyadan yine ağlamakla mı gideceğiz? Karanlıklar içine salınan, ta öteler ötesinden Hakk'ın ipine, Resul'ün merhametli eline ne zaman, ne zaman tutunacağız? Yoksa nurunun sıcaklığını her gün ensemizde hissettiğimiz yüce, şanlı Resul'ün nurundan, bereketinden nasipsiz bir şekilde kara toprağın bağrına yüzü kararmış, kimsenin yüzüne bakmadığı, şeytanlarla cezalandırılmayı bekleyen, hatta nefret edilen, yaptıklarından dolayı kişinin kendisinin kendisinden tiksindiği biri olarak mı Mevla'nın huzuruna varacaksın? Bu nasıl hesap? Bu nasıl bir yargı? Bu nasıl bir ticaret söyle? Bu nasıl bir sonuç? Söyle bana ey yolcu. Bu nasıl bir sonuç böyle? Ey yolcu! Büyük bilge imam, İmam Gazali'nin dediği gibi, mezardakilerin pişman oldukları şeyler yüzünden dünyadakiler birbirini kırıp geçiriyor. Sen de kabir ehlinin pişman oldukları şeyler için kimleri nasıl kırıyor, nasıl döküyorsun be ey yolcu? Unutma ki ey yolcu, bu dünyada ölümsüz yaşamayı seçenler ölü, ölümü kabullenerek yaşayanlarsa diri bir hayat yaşıyorlar. Sen ölüme bir adım kalan ölümlü yolcu. Sen nasıl bir hayat yaşıyorsun? Seni sensiz bırakacak, sana ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya da cehennem çukurlarından bir çukur sunacak karanlık yer için nasıl bir şey hazırlıyorsun ey yolcu? Karanlıklar içinde, acılar içinde bir hayat mı? Yoksa cennet bahçesinin kokularının, emniyet ve huzur beratının Rabbinden alındığı bir hayat mı? Nasıl bir hayat? Nasıl bir hayat ey yolcu? Bir düşün, bir bak. Nasıl bir hayat? Nasıl bir hayat?

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

Her aşkı dare çeken vefasız Leyla'sı değil. Üç perinin girdiği bir havuz kenarında saçlarının buğsekar kıvamına dalmışım. O süt beyaz tenleri güneşin cilasıdır. Her biri bir yiğidin ölümsüz hülyasıdır. Bilmem neden hepsinin uzağında kalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım. İbrişim bir korku var havuzun civarında. Tedirgin elbiseler içinde bunalmışım. Gözleri yadellerde ruhumun sılasıdır. Fırlanta gülüşleri gecenin belasıdır. Meğer ben de bir sefil, bir tozlu masalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım. Hüznü tutuşturdular yanılgı diyarında. Kuruyan bir ağacın gövdesinde dalmışım. Bu sevda bir böceğin sümbüle sevdasıdır. Her yıldırım ağlayan bir devin nidasıdır. Çıplak omuzlarıma ağır bir yük almışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım.

Ey büyüyor gönlümün mezarında, senelerdir aç susuz uyuyan bir lalmışım. Evim zindan, pencerem bir idam sehpasıdır. Duvarımda biriken sessizliğin pasıdır. Diğerleri güvercin, birini ben çalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım.

Şehzadeyi vurdular ömrünün baharında. Periler kitabında çıkmayan bir falmışım. Tekliğe kul olanlar çokluğun mevlasıdır. Her aşkı dare çeken vefasız Leyla'sıdır. Acı acı inleyen deli bir kavalmışım. Oy benim bağlı başım, garip ve dağlı başım.

Kainatta ne varsa aşktan ibarettir. Aşk olmasaydı bu kainat nereden olurdu? Ekmek nasıl olurdu da kendisini sana yedirip senin vücuduna katılır ve sen olurdu? Bil ki ekmek o aşk sayesinde kendisini sana verdi ve sen de fani olarak sen oldu. Gönlü ilahi aşk ve muhabbetle dolu olmayan insan ne kadar zavallıdır. Bak, Ashab-ı Kehf'in köpeği bile aşk ehlini aradı buldu. Böylece ruhani bir safaya erişti ve has kullarda fani olarak cenneti kazandı. Ömür yarınlara bağlanan ümitlerle geçip gitmedi. Gafilcesine kavgalarla, gürültülerle tükenip durmada. Sen aklını başına al da ömrünü şu içinde bulunduğun gün say. Bak bakalım bugünü hangi sevdalarla harcıyorsun? Bir bıçak kendi sapını başka bir bıçak olmaksızın nasıl yontabilir ki? Sen de git gönül yaralarını bir gönül cerrahına göster. Çünkü onları kendin tedavi edemezsin. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini ve Hazreti Peygamber'in hadislerini okumadan evvel kendini düzelt. Gül bahçesindeki güzel kokuları duyamıyorsan, kusuru bahçede değil, gönlünde ve burnunda ara. Cömertlikte ve yardım etmede akar su gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Allah'ım, bana yerle gök arası genişliğinde bir dil lütfet ki meleklerin bile hayran olduğu Muhammed Mustafa'yı anlatıp da durayım. Ey Rabbim, eğer senin rahmetini yalnız salihler ümit edecekse ya günahkarlar kime gidip sığınsınlar? Allah'ım, benim bulunduğum yerde hatadan başka bir şey yok. Senin bulunduğun yerde ise bağışlamadan başka bir şey yok.

0: Tevazu ne dünyada ne de ahirette hiç kimseyi kendine muhtaç görmememdir. Hamdun Kassar.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

duydum ki bizi bırakmaya azmediyorsun. Etme, etme. Başka bir yar, başka bir dosta meylediyorsun. Etme, etme. Sen yadeller dünyasında ne arıyorsun yabancı? Hangi hasta gönüllüyü kastediyorsun? Etme, etme. Çalma bizi bizden, bizi gitme o ellere doğru. Çalınmış başkalarına nazar ediyorsun. Etme, etme. Ey ay felek harap olmuş, alt üst olmuş senin için. Bizi öyle harap, öyle alt üst ediyorsun. Etme, etme. Ey makamı varla yokun üzerinde olan kişi, sen varlık sahasını öyle terk ediyorsun. Etme, etme, etme. Sen yüz çevirecek olsan ay kapkara olur gamdan. Sen ayın da evini yıkmayı kastediyorsun. Etme, etme, etme. Bizim dudağımız kurur sen kuruyacak olsan. Gözlerimizi öyle yaş dolu ediyorsun. Etme, etme. Aşıklarla başa çıkacak gücün yoksa eğer, aşka öyleyse ne diye hayret ediyorsun? Etme, etme. Ey cennetin cehennemin elinde olduğu kişi, bize cenneti öyle cehennem ediyorsun. Etme, etme. Şekerliğinin içinde zehir zarar vermez bize. O zehiri o şekerle sen gül ediyorsun. Etme, etme. Bizi sevindiriyorsun, huzurumuz kaçar öyle. Huzurumu bozuyorsun, sen mahvediyorsun. Etme, etme. Harama bulaşan gözüm, güzelliğinin hırsızı. Ey hırsızlığa da değen, hırsızlık ediyorsun. Etme, etme, etme. İsyan et ey arkadaşım, söz söyleyecek an değil. Aşkın baygınlığıyla ne meşk ediyorsun? Etme, etme, etme, etme, etme, etme, etme.

0: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi. 0342 322 0444. 322 0444. perayeşilçınar.com.
6: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Yağmur, var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kente Sibir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından, rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat, en müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım, bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü, değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde, yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin, gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak, yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım, heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü, düşmanlık içimizde dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe, her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden, ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden, beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu yağar, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım, bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide, dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü, yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin, en son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağnak sağnak gülümser maveradan, gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar mutluluk nameleri işitirler hıradan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar, bir bebeğin secdeye uzanırken elleri paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım, o mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklan bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak, dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbüle zindan düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini, istiklal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım Save'nin damarında, tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin. Tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü, on asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım, fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak, uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü.

Badiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi bitseydi ebvada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizini, ne kaderi suçlamak kalırdı ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım, tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu. Bahiradan süzülen bir yaşta ben olsaydım, haritanın en beyaz noktasına kan düştü, kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi, hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri, ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri, sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların, sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaşta ben olsaydım, sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer, sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini, sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım, şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayıp kaldı elimizde hayali, hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ayrılığın bağrında büyüyen bir yaradır, seni hissetmeyen kalp kapısız zindan olur. Sensiz doğrular eğri, beyaz bile karadır. Sesini duymayanlar girdabında boğulur. Ana rahminde ölür sensizlikten bir cenin. Şaşkınlığa açılır gözleri görmeyenin. Saatlerin ardında hep kendimi aradım. Bir melal zincirine takıldı parmakların. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım, sensiz ufuklarıma yalancı bir tan düştü. Sensiz kıtalar boyu uzayan vatan düştü. Bir kölelik ruhuna mahkum olunca gönül, yüzyıllardır dorukta bekleyen sultan düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir, mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydın, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen cevheri efkarımın. Nazarın ok misali karanlıkları deler. Bu değirmen seninle dönüyor, ahenk senin. Renkleri birbirinden ayıran mihenk senin.
Bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım. Kapanıyor yüzüme aralanan kapılar. Sana hicret eden bir Kureyş'te ben olsaydım. Yağmur, sayrılığıma seninle derman düştü. Beynimin merkezine ölümsüz ferman düştü. Silindi hayalimden bütün efsunu ömrün. Bir dönüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler, çehreler yepyeni bir değişim geçirecek, aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler, anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin, sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım, batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüşte ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklan bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Türkiye'nin emlak markası T Mahalle. Her mahallede olma arzumuzla. Franchise başvurusu için www.tmahalle.com.
3: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427 0553 735 8427.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
7: Ya mümin, ya mümin, sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, ya Muheymin, sensin gariplerin sığınağı. Sensin kimsesizlerin dayanağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir. Bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni. Ya Aziz, ya Aziz, izzet senindir. Sendendir izzet. Sen dilersen kimse zillete düşmez. Sen vermezsen kimse de izzet kalmaz. Kalbim yalnız sana kanar. Yakınlığınla aziz eyle kalbimi. Ruhum yalnız seni arar. Huzurunla aziz eyle ruhumu. Halim yalnız sana aşikar. Başkalarının yanında rezil etme beni. Ya Cebbar, ya Cebbar, sen ki mağrurları gururlarına esir eylersin. Sen ki kibirlenenlerin boynuna kibirlerini tasma eylersin. Sen ki zor kullanıp zulmedenleri vicdanlarının pençesine hapsedersin. Bir sineği vasıta eyle de Nemrutlardan kurtar beni. Bir asayı vesile eyle de Firavunlara galip getir beni. Ebabilleri gönder de Ebrehelerin fillerinden koru kalbimi. Nefsimin beni isyana zorlamasına izin verme. Aklımın beni saptırmasına geçit verme. Hep itaat üzere sabit kıl beni. Ya mütekebbir, ya mütekebbir, ben acizim, sen kadirsin. Ben fakirim, sen rahimsin. Ben ölüyüm, sen haysın. Ben çaresizim, sen ehadsın. Ben muhtacım, sen samedsin. Ben sağırım, işiten sensin. Ben körüm, gören sensin. Ben dilsizim, konuşan sensin. Ben yaratılıyorum, yaratan sensin. Ben yokum, var eden sensin. Ben hiçim ama emellerim büyüktür. Ben yoksulum ama isteklerim çoktur. Ben isterim çünkü sen büyüksün. Şahit yaz büyüklüğüne bu küçük kalbimi. Ya Halık, ya Halık, sen ol deyince her şey oluverir. Ol de olayım. Yarattıklarının arasında kalayım. Halk ettiğin gibi ahlaklanayım. Sen yarattın diye güzel olayım. Hep en güzel kıvamda kalayım. Ya Bari, ya Bari, ruhum senin elinde, bedenim sana emanettir. Yoklukta bırakma beni, karanlıkta bırakma beni, çirkinliğe daldırma beni, güzel eyle her halimi. Ya Musavvir, ya Musavvir, yokluğa varlık suretini giydiren sensin. Hiçliğe varlık boyasını çalan sen. Güzeli güzel kılan ancak senin tasvirindir. Sen ki yüzümü benim için biricik, sevdiklerim için tanıdık eylersin. Katında makbul olan.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halık-ı Kerimim, benim su-i ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Tevazu ne dünyada ne de ahirette hiç kimseyi kendine muhtaç görmememdir. Hamdun Kassar.
1: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimize, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Güzel kardeşlerim, Mekke-i Mükerreme fethedilmişti. Mekke İslam'ın diyarı yariydi. Şehirlerin kalbinde bundan böyle kıyamet sabahına kadar mümin kalpler atacaktı. Kalpler arınacaktı. Kalpler yörüngelerini bulacaktı. Taş taş olmuş kalplere tatlı su misali manevi akışlar olacaktı. Şairin seslenişinde taş taş değil bağrındır taş senin, söyle nereni nasıl yaksın bu ateş senin. Kâbe'den kalplere bir kıvılcım yansırdı. Kalpler yanmaya başlardı. Kalpler ağlamaya başlardı. Nice taşlar vardı, bağrından sular fışkırırdı. Oysa taşların bağrından suların fışkırması olası bir şey değildi. Yeri ve zamanı geldiğinde taşların dahi bağrından sular fışkırırdı. Taşlaşmış kalpler içinde yeri ve zamanı olurdu. Yer mekan belliydi, Kabe-i Muazzama'ydı. Tarih ise kulun Kabe'ye vuslat ettiği zaman olacaktı. Mekke-i Mükerreme fethedilmişti. Karanlığın girdabı nurun aydınlığına vasıl olmuştu. Ama Mekke yıllarında ve Medine yıllarında müminlere kan kusturmuş olanlar da vardı. Onlar ölüm listesindeydiler. Onlardan biri de Vahşi bin Harp'ti. Habeşli Vahşi'ydi. O siyahi adamdı. O Uhud gününde Peygamber Efendimiz'i çocuklar gibi ağlatmıştı. Amca, amca diye peygamberler sultanını ağlatmıştı. Çünkü o Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın sağ kolu olan amcası Hazreti Hamza Efendimiz'i şehit etmişti. Ama gün gelecekti. Müslümanların başına kabus gibi çöken yalancı peygamber Müsellime'yi de Vahşi öldürecekti. Bu siyahi adam kimdi? Bu müthiş okçu kimdi? Önce Müslümanları ağlatan, sonra Müslümanları güldüren bu esmer adam kimdi? Onu kendi dilinden dinleyelim. Ben Kureyş'in ileri gelenlerinden Cübeyr bin Mut'im'in kölesiydim. Cübeyr'in amcası Tueyme,

Bedir'de Hamza tarafından öldürülmüştü. Buna çok üzülmüş, amcasının öcünü almak için, katilini mutlak öldürmek için Lat ve Uzza'ya yemin etmişti. Hamza için fırsat gözetliyordu. Bunun üzerinden uzun zaman geçmedi. Kureyş, Hazreti Muhammed'in işini bitirmek ve Bedir'deki ölülerinin intikamını almak için Uhud Harbi'ne karar vermişti. Komutanlığı Ebu Süfyan üstlenmişti. Ebu Süfyan, askerleri harbe teşvik etmek, kaçmalarına engel olmak için Bedir'de babaları, oğulları, kardeşleri veya yakınlarından birisi öldürülen bazı Kureyş kadınlarının da orduda bulunmasını istiyordu. Karısı Hint bin Utbe orduda yer alan kadınlar arasındaydı. Hind'in babası, amcası ve kardeşi Bedir'de öldürülmüştü. Ordu hareket etmek üzereyken Cübeyr bin Mutim bana gelip şöyle dedi: "Ey Vahşi, kendini kölelikten kurtarmak ister misin? Ben, bana bu konuda kim yardım edebilir ki? Ben yardım ederim." diyordu. Ben nasıl diyordum? Eğer Tüveymen'in karşılığı olarak Muhammed'in amcası Hamza'yı öldürürsen hürsün diyordu Cübeyr bin Mutim. Ben bu konuda bana kim teminat verir? İstediğin kimse, bunun için herkes şahidim olsun. Tamam, bu işte varım dedim. Ben Habeşistanlıyım. Habeşistanlar gibi mızrak atar, attığımı daima isabet ettiririm. Mızrağımı alıp orduyla yola çıktım. Ordunun gerisinde kadınlara yakın olarak yürüyordum. Benim savaşma isteğim yoktu. Ebu Süfyan'ın karısı Hint de her rastlayışımda veya o bana rastladığında güneşin altında elimde mızrağın parladığını görünce şöyle diyordu: "Haydi ey Vahşi, haydi yüreğime su serp, intikamımızı al."

Uhud'a vardığımızda iki taraf karşılaştığında Hamza'yı aramaya çıktım. Onu önceden tanıyordum. Zaten onu tanımayan yoktu. Arap savaşçılarından seçkin savaşçıların yaptığı gibi akranlarının onu tanıması için başına deve kuşu tüyü takardı. Az sonra Hamza'nın kalabalığın arasında dalga dalga gelişini, nara atışını gördüm. Kılıcıyla insanları biçiyordu. Önünde kimse duramıyordu ve ona hiçbir şey dayanmıyordu. Onu öldürmeye hazırlandığım ve bana yaklaşmasını bekleyerek bir ağaç veya taşı kendime siper yaptığım sırada Siba bin Abdülüzze isimli bir Kureyş süvarisi "Çık karşıma Hamza!" diye bağırdı. "Çık karşıma Hamza!" diyerek önüne geçti. Hamza, "Gel yanıma müşriğin oğlu, gel yanıma!" diyerek onun karşısına çıktı. Hamza öyle hızlı vurdu ki adam önündeki kan birikintisinin önüne yığılıverdi. O sırada Hamza'ya karşı uygun bir pozisyon elde ettim. Mızrağımı sallamaya başladım. İsabet edeceğinden emin olunca mızrağımı Hamza'ya fırlattım. Mızrak karnının altına düşüp ayaklarının arasından çıktı. Bana doğru yavaş yavaş iki adım attı ve düştü. Mızrak vücudunda saplı kalmıştı. Mızrağı öldüğünden emin oluncaya kadar vücudunda bıraktım. Daha sonra gelip mızrağımı vücudundan çıkarıp aldım. Çadırlara döndüm ve odama oturdum. Çünkü benim başka bir isteğim yoktu. Onu sadece körelikten kurtulmak için öldürmüştüm. Çarpışma kızışmıştı. Kimisi saldırıyor, kimisi de kaçıyordu. Ancak kısa bir süre sonra Muhammed'in tarafı yenildi ve onlardan ölen çok oldu. Bu sırada Hint, arkasında bir grup kadınla Müslüman ölülerin yanına geldi. Onların kadınlarını deşmeye, gözlerini oymaya, burun ve kulaklarını koparmaya başladı. Burun ve kulaklarından gerdanlık ve küpeler yaptı. Onları takındı. Kendinin gerdanlık ve altın küpelerini bana verip şöyle dedi: "Ey vahşi, bunlar senin olsun. Onları iyi sakla ve çok değerlidirler." Çarpışma durunca orduyla birlikte Mekke'ye döndüm. Cübeyr sözünü tutup beni kölelikten azat etti ve ben de hürriyetime kavuştum. Ancak Muhammed'in durumu gün gün büyüyor ve Müslümanlar her an artıyordu. Muhammed'in durumu büyüdükçe benim de kederim büyüyordu. Beni bir telaş ve korku sarıyordu. Muhammed ordusuyla Mekke'ye girinceye kadar böyle kaldım. Canımı kurtarmak için Taif'e kaçtım. Fakat kısa bir süre sonra Taif halkı da Müslüman oldu. Onlar Muhammed'le görüşmek ve İslam'a girdiklerini açıklamak için bir heyet hazırladılar. Artık ne yapacağımı bilemiyordum. Bütün genişliğine rağmen yeryüzü bana dar gelmiş, bütün yollar bana kapanmıştı. Kendi kendime şöyle dedim: Suriye'ye, Yemen'e ya da diğer ülkelerinden birine gideyim. Son derece üzgün olduğum bir sırada sözünde samimi olan birisi bana, "Yazık sana vahşi, bir kimse Muhammed'in dinine girer ve kelime-i şehadeti getirirse o kimseyi öldürmez." Adamın bu sözünü işitince hemen Muhammed'i aramak üzere Yesrib'in yolunu tuttum. Oraya varınca araştırdım ve onun mescitte olduğunu öğrendim. Silahsız ve dikkatli bir şekilde içeri girdim. Yanına vardım ve başucunda durdum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kelime-i şehadeti duyunca gözünü kaldırıp baktı. Beni tanıdı ve gözünü indirdi. "Sen vahşi misin?" "Evet ya Resulallah" dedim. "Otur bakalım. Hamza'yı nasıl öldürdüğünü bana anlat." Oturup anlattım. Konuşmam bitince yüzünü çevirip, "Yazıklar olsun sana vahşi, gözümün önünden kaybol. Bugünden sonra seni katiyen görmeyeyim." O günden itibaren Resulullah'ın gözünün bana ilişmesinden çekinir oldum. Sahabileri onun önünde oturdukları zaman ben arkasında otururdum.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rabbine kavuşuncaya kadar böyle yaptım.

Vahşi sözüne şöyle devam ediyor. İslam'ın önceki günahları sildiğini bilmeme rağmen işlediğim fiilin büyüklüğünü kabul ediyor ve İslam'la Müslümanların başına getirdiğim büyük belayı çirkin görüyordum. Geçmişte yaptığıma kefaret olacak bir fırsat kollamaya başladım. Resulullah vefat edip Ebu Bekir halife olunca yalancı Müseylime'nin kabilesi Beni Hanife dinden döndü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin halifesi Müseylime ile savaşmak ve Beni Hanife'yi Allah'ın dinine çevirmek için bir ordu hazırladı. Kendi kendime şöyle dedim: Vahşi, işte bu sana bir fırsat. Ondan faydalan. Elinden kaçırmamaya bak. Müslüman orduyla birlikte çıktım. Yanıma şehitlerin efendisi Hamza'yı öldürdüğüm mızrağımı aldım. Müseylime'yi öldürmedikçe yahut şehitliği elde etmedikçe dönmemeye karar verdim. Müslümanlar ölüm bahçesinde Müseylime ordusuna saldırdılar ve savaş iyice kızıştığı zaman Müseylime'yi gözetlemeye başladım. Onu elinde kılıcı ayakta dikilirken gördüm. Benim gibi Ensardan birinin de onu gözetlediğini gördüm. İkimiz de onu öldürmek istiyorduk. Uygun bir pozisyon yakalayınca mızrağımı salladım. Elimde düzgün bir hale gelince ona doğru fırlattım. Mızrak isabet etmişti. Müseylime'ye mızrağımı fırlattığım anda Ensarlı kişi onun üzerine atılmış ve kılıçla ona bir darbe indirmişti. Onu hangimizin öldürdüğünü Allah bilir. Şayet onu öldüren bensem, Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra insanların en hayırlısını ve yine insanların en kötüsünü öldürmüş oluyordum. Vahşi iman iklimine giriyordu. Ama onun ömrünce sızlayan bir yarası vardı. Sevgililer sevgilisine doya doya bakamayacaktı. Sevgili hem en yakınında olsun ama ona bakabilme imkanından mahrum olsun. Bu kalplere işleyen, giderek büyüyen bir yaraydı. Bu kalp bir teselli arıyordu. Hazreti Hamza'yı şehit eden bu kalp bir deva arıyordu. Ortaya yalancı peygamber çıkmıştı. Ümmeti bozguna vermek isteyen bir sahtekar çıkmıştı. Onu öldürürse kalbi serinleyebilirdi. Hedefine onu koyuyor ve öldürüyordu. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

gül, evrenin nazlı gül. Burcu burcu kokan çiçekler arasındaki gülşenden bütün salemliği, güzelliği üzerine toplayan, pırıl pırıl etrafını raihasıyla sarhoş eden bir gül. Ol gülşendeki tüm çiçeklerin belki saygıdan, belki de gözleri kamaştığı için başlarını kaldıramadan boyunları büküp onu temaşa ettikleri bir gül. Dibinde bitmeye çalışan minnacık otların gurur kaynağı, güneşin tam ışıklarını süzerek ona sonsuz bir özenle ulaştırdığı ve gün boyu onun için parıldadığı bir gül. Ya şu bülbüle ne demeli? Nasıl da şakıyor? Ne güzel nameler yapıyor? Hiç sonmayan güzelliği daha da artan, bilinmeyen yönlerinin de keşfedilmesiyle daha da nadileşen, ey nazlı gül. Nazlı çiçeğimiz dedik, gülümüz dedik. Bilseydik de ona sözlerin en güzeliyle hitap etseydik. Bu gece bir gülşene girdik ki ne gülşen. Ve o gülşende bir gül seyreyledik ki ne gül. Evet, karşımızda Habibi Kibriya, Hatemül Enbiya, Seyyidül Kevneyn. İnsanların en güzeli. Hem de ölesiye sevebilmek, onu anlatmak, hayır hayır anlatamamak.

onu anlatmaktan aciz kalmak. Bunun için Nesimi'nin sözleriyle konuşmak.

0: Gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Aracınız emin ellerde. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Kaporta ve boya işlemleri, pastacıyla, boya koruma, seramik kaplama ve çelik rötuş uygulamalarında profesyonel hizmet sunuyoruz. Üstelik kasko ve sigorta anlaşmalarımız sayesinde hasar süreçlerinizi güvenle yönetiyoruz. Kaliteli işçilik, güvenilir hizmet ve kusursuz sonuç için sizleri bekliyoruz. Black Diamond Oto Kaporta Boya Salih Usta. Adres: Şahin Bey Sanayi Sitesi, Mavi Kent Mahallesi, 135024 No'lu Sokak, numara 18 Taksim A, Şahin Bey, Gaziantep. İletişim: 0553 735 8427, 0553 735 8427.
3: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

sitemkar sözler, can yakıcı imalar, kırgın yürekler kaldı Huleyn'in ardından. Elde edilen ganimetlerin tamamı Kureyş'e gitmişti çünkü. Resulullah'ın talebiydi bu. Onun arzusu Kureyş'in ileri gelenlerini İslam'a ısındırmaktı. Ensar'ın delikanlı yürekleri toyluklarından anlam verememişlerdi bu duruma. Niye? Niye kucak açtıkları Resul hakları olanı onlara teslim etmemişti? Oysa düşman Ensar'ın kılıcıyla dize gelmiş, ganimetse Kureyş'e gitmişti. Ensar-ı Kiram anlayamamıştı bahtiyarlığını. Anlayamamıştı onun parlayan nurunun aydınlığında ilerleme şansını. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine kor düşürmüşlerdi zannettikleriyle. Sinedeki o ateş, mübarek dilinden gönülleri yakan sözcüklere tebdil ediyordu adeta. Ey Ensar! Siz yolunu şaşırmış müşrikler iken Allah sizi benimle hidayete eriştirmedi mi? Siz tarumar bir haldeyken, birliğinizi kaybetmişken Cenab-ı Hak beni size göndererek sizi birleştirmedi mi? Siz fakir bir toplum iken Cenab-ı Mevla beni yanınıza irsal eyleyerek sizi zenginleştirmedi mi? Her bir soru bir ok misali saplanıyordu Ensar-ı Kiram'ın gönüllerine. Paramparça oldu yürekler. Öne düştü başlar. Bakamadılar Allah ve Resulü sayesinde oldu derken efendilerinin yüzüne. Ancak bu kasırga henüz sükut bulmamıştı. Bir başka söz fırtınası gönül kapılarını çalmıştı. Hayır, hayır ey Ensar. Benim sorularıma olan cevabınız şu olmalıydı. Herkes sana yalancı derken bize geldin. Biz senin doğruluğuna iman ettik. Kimsenin sana yardım etmediği zamanda biz sana yardım ettik. Kavmin seni kovduğu zaman seni biz sinemize bastık. Sen yoksuldun, biz seni malımıza ortak ettik. Ben Kureyşlilere dünyalık verdim. Bu doğrudur. Ancak bu yaptığım küfürden yeni kurtulmuş gönülleri İslam'a ısındırmak içindir. Bu nedenle çok mal verdim onlara. Ey Ensar! Onlar mallar, koyunlar ve develerle evlerine giderken yurdunuza peygamberle dönmeniz size yetmez mi? Gözyaşları pişmanlıkla karışmış, ezik yürekler utançla sıkışmış, gözler kalkmıyordu yerde. Yetmez miydi Resul? Yetmez miydi onun sevgisi? Yanlarında olup onlarla dönmesi? Yeterdi elbette. Yeterdi onlara. Korkuları bir anda uçup gitmişti adeta. Resul dönmüyordu Mekke'ye. Ensarını değişmiyordu Kureyş'e. Sahip oldukları mücevher dünya ziynetleriyle aynı kefeye konulabilir miydi? Resul-i Zişan'a dokunmak, onun öğütlerini dinlemek, onun gül yüzünü bir kere de olsa görmek için ne yollar tepmişti Üveysler. Mal da kim oluyor? Dünya da nedir Allah Resulü'nün sevgisinin yanında? Onunla döneceklerdi Medine'ye.
onun gül yüzünü göre göre geçireceklerdi ömürlerini. Hem Ensar'a Resulullah'ın onlara olan sevgisini anlatmaya gerek var mıydı? O kendisi anlattı, kendisi haykırdı muhabbetini. "Sizleri seviyorum ey Ensar," dedi. Cenneti müjdeledi onlara. Arşın gölgesinde buluşmayı vaat etti. "Sizi sevdi Resulullah ey Ensar. Sizden gelenleri, sizin torunlarınızı sevdi ta kıyamete dek. Çünkü siz yardımcıydınız. Siz yalnızlıkta açılan sımsıcak bir dost kucağıydınız. Siz yuva, siz kardeş, siz ensardınız. Allah'ın ensarları, muhacirlerin ensarı, Resulün ensarıydınız.

Bütün insanların imanı bir kefeye, Ebu Bekir'inki de diğer bir kefeye konsa, Ebu Bekir'in imanı ağır gelirdi. Yüce Resul'ün dudaklarından dökülen bu sözler, Müslümanların ilk halifesi olma şerefine sahip olan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh içindi. Fakat o alçak gönüllüydü, herkesten büyük olmasına rağmen. Büyüdükçe tevazu artmıştı. Halife olduğu halde kırbacı düşse devesinden iner kendisi alırdı. Biri övgüde bulununca "Ey Allah'ım, sen beni benden daha iyi bilirsin" derdi. Ona ait olduğu bildirilen ve günümüze kadar ulaşan kasidesinde Rabbine karşı hissettiği acziyeti ve yokluğu ifade eder, şöyle yalvarır Rabbine:

Ey Allah'ım, senin kapına doğrulukla gelen, iflas etmiş, az bir yiyeceği olan kimseye lütfunla ihsanda bulun. Günahı büyük günahtır. O halde sen büyük günahı affet. Şüphesiz o garip, günahkar ve zelil bir kuldur. Hata üstüne hata, nisyan, isyan hep ondan sadır olur. İhsan, fazl-ı kerem ve bol lütuf ise sendedir. O halde benim bütün günahımı affet ve bağışla. Ey Allah'ım, halim ne olacak? Benim hiç hayırlı işim yok. Kötü amellerim çok. Taatim ise azdır. Allah'ım, beni her türlü hastalıklardan kurtar ve ihtiyacımı gider. Hasta bir kalbim var. Sen ise hastaya şifa verensin. Sen şifa dağıtan, sen mühim işlerde kafi gelensin. Sen Rabbimsin. Bana sen yetersin ve benim için ne güzel bir vekilsin. Ey Rabbim, ihsan hazinenden bana da ver. Çünkü sen bol bol, karşılıksız veren kerimsin. Kalbimde olanı bana ver. Bana hayırlı bir şekilde göster. Bize büyük bir mülk ver ve bizi korktuğumuz şeyden kurtar. Nerede Musa? Nerede İsa? Nerede Yahya? Nerede Nuh? Sen ey Sıddık, ey Asi, yüce olan Mevla'ya tevbe et.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi, düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Nebi, nerede kaldın ey Resul? Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün, ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor.

neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi, adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed, bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar, ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir, fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçende en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yabanlar, semaveyi boşaltıp sahveyi dolduranlar. Atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar. Ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı. Yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu-hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Ne oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimale giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara, örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı göremeyen gözlerdeydi. Şu kuytu cinlerin mi, perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüdhüd müdür? Güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey avvada yatan ölü, bahçende açtı dünyanın en güzel gülü. Hatıran uyusun çöllerin ılık kumlarıyla örtülü. Dinleyene hala çöller ses verir. Ya Leyl susar, uğultular gelir. Mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Hayber'de, Uhud'da Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı.
olsun yine pervazlara güvercinler. Hu hu'lara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey fatihalar, yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına. İyiliklerle gel, güzelliklerle gel Adem oğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar. Itri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar. Ve Kur'an göz nuruyla çoğaltsın Kayıkzade Osmanlar. Natini Galip yazsın Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanları da.

konsun yine pervazlara güvercinler. Hu hulara karışsın aninler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Tevazu ne dünyada ne de ahirette hiç kimseyi kendine muhtaç görmememdir. Hamdun Kassar.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah-u Teala okuduğumuz, okuyacağımız hadis-i şerifleri güzel bir şekilde hayatımızda uygulamayı, tatbik etmeyi nasip eylesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine sımsıkı bir şekilde ittiba etmeyi bizlere nasip eylesin ve kolay kılsın. Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere şöyle emrediyor. İtiyanun nisai fi edbarihinne haramun. Kadınlara arkadan yaklaşmak haramdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz müminlere bu şekilde bir emirde bulunuyor. Biliyorsunuz dinimiz evlenmeyi helal kılmış, evlenmeyi tavsiye etmiş. Yerine göre evlenme farz, vacip, sünnet olarak değerlendirilmiş ki Kur'an-ı Kerim'de bu konuyla ilgili birçok ayeti kerimeler var. Yani yüce dinimiz

0: böyle diğerlerinin ürettikleri gibi kendi kafalarından bazı şeyler ortaya attıkları gibi ruhbanlığı reddetmiş. Çünkü Allah-u Teala insanı yaratmış ve insanın fıtratında var olan duyguları helal olan yollarla tatmin etme yolunu bizlere göstermiş. Ve dinimizde ruhbanlık yok. Kişi evlenir, evlenmelidir ve günümüz şartlarında bizim özellikle gençlere tavsiyemiz de evlenmeleridir. Bununla birlikte mesela Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bazı sahabeler böyle işte evlenmeyeceğiz, eşimizle beraber olmayacağız veya bir kısmı kendisini böyle kısırlaştırma, hadım etme yoluna bile gitmek istemişlerdir ki Peygamberimiz bütün bu davranışları yasaklamıştır ve kendisini örnek göstermiştir. Ben namazda kılarım, ben uyurum da, ben evlenirim de demek suretiyle kendi sünnetine tabi olmayı bizlere emretmiş. Ha nedir iffet? Kişinin helal yoldan şehevi arzularını tatmin etmesine ne denir? İffet denir. Ama haram yola girdiği zaman bu da iffetsizlik olur. Bununla birlikte dinimiz evlenmeyi mübah kıldığı gibi fakat bazı ilişkileri de ne yapmıştır? Cinsel ilişkileri, cimayı da yasaklamıştır. Bunlardan bir tanesi de nedir? Kadınlara makadından, dışkı gelen yoldan, anüsten birleşme. Bunu dinimiz yasaklamıştır ki bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de diyor kadınlara arkalarından, dübürlerinden, dışkı gelen yerden, makatlarından yaklaşmak nedir? Haramdır. Ve başka bir hadis-i şerifte de Allah-u Teala diyor bu konuları açıklamaktan haya etmez. Siz kadınlarınıza arka yolundan ters ilişki yapmak suretiyle yaklaşmayın. Haramdır demek suretiyle bu şekilde bir emir veriyor ve yol gösteriyor. Ve hatta başka hadis-i şeriflerde Allah-u Teala'nın bu fiili işleyen insanlara bakmayacağını ve başka bir hadis-i şerifte yine bunların lanetlik insan olduğunu bildirmektedir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Bakara suresinde ne diyor? Onları bir tarla yeri olarak gösteriyor eşleri ve diyor ki Allah'ın size emrettiği yerden ve tarlanıza dilediğiniz şekilde gelin diye buyuruyor. Ve İbn Abbas radıyallahu anh diyor ki tarlanıza gelin demek diyor önden birleşin kadının cinsel organından birleşin demektir diye de ne yapıyor? Açıklama getiriyor. İşte yüce dinimizin getirdiği her şey, her prensip onun emrettikleri insanların faydasınadır. Yasakladığı şeyler de insanların zararına olan şeylerdir. Yani biz bir şeyin doğru olup olmadığını aklımızda tam bilemeyiz. Fakat şari Teala yani kanun koyucu olan Allahü Teala ne yapmıştır? Bunu koymuştur. Akıl da onun iyi veya kötü olduğuna hükmeder. İyi olan şeyleri Allahü Teala bize emretmiştir. Akıl da onların iyi olduğuna hükmeder, kabul eder. Haram olan şeyler, kötü olan şeyler de aklın çirkin olduğunu hükmeder ve akıl bunu kavrar. İşte çirkin olan şeylerden birisi de nedir? Kadınlara ters ilişki yoluyla onlara makadından dışkı gelen yoldan birleşme dinimiz bunu şiddetle yasaklamıştır. Şimdi bugün modern bilim, modern tıp bunun ne kadar zararlı olduğunu ortaya koyuyor. Halbuki seneler öncesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunun zararlı bir fiil olduğunu ve zarar verdiğinden dolayı da ne yapmıştır? Haram kılmıştır ve yasaklamıştır ve İslam dininde bunu yasak kılmıştır. Ve Yüce Allah geçici olarak çıkan sıkıntı dolayısıyla kadınlar hayız olduğu zaman ne yapıyor? Birleşmeyi yasaklıyor. Haram kılıyor. Yani öyle bir durum sıkıntı verdiği için kadına eza halinde olduğundan dolayı ne yapıyor? Böyle bir kötü durumda cinsel birleşmeyi dinimiz yasaklamış. Tıp da bunun ne kadar çirkin bir şey olduğunu söylüyor. Ve bununla birlikte mutlak sıkıntı yeri olan arkadan birleşme tabii ki haydi haydi haramdır. Ve alimler şunu da söylüyor ve günümüzde de yüz kızartıcı ne kadar olaylar duyuyoruz. Bu Sibyancılığa doğru gidişi tetikler diye de söylüyor. Allah muhafaza buyursun. Şimdi ters ilişkide bir erkeğe zarar var, iki kadına zarar var. Şimdi kadına verdiği zarar nedir? Kadınların bu ters ilişkide maruz kaldıkları ilk zarar o bölgede yer alan kaslar ve sinirlerin bozulması, anal bölgeden akan bağırsaktaki sıvının vajinaya ulaşarak enfeksiyon, iltihaplanma riskiyle karşı karşıya kalmaları, yine bu bölgedeki dokuların yırtılmalarıdır. Bunlar kim söylüyor? Doktorlar söylüyor. Tıpla uğraşan insanlar söylüyor. Ve hatta diyorlar ki ters ilişkiye giren kadınların çok büyük bir kısmı o anal bölgede yer alan halka şeklindeki kasların zamanla deforme olması sonucu ilerleyen yaşlarda dışkı tutmamakta zorluk çekmektedirler. Ve hastanelerin genel cerrahi bölümleri, klinikleri ve her gün aşağı yukarı bu tarz şikayetlerle gelen kadınlarla doludur ve rastlamak mümkündür. Öyle ki dışkılarını hemen hiçbir şekilde tutamayan ve bu sebeple tedavi olanı da kendini bezlemek zorunda kalan kadınlar bile vardır. Bunu kim söylüyor? Doktorlar söylüyor. Diğer yandan ters ilişkiden sonra penisin temizlenmeden tekrar vajinaya sokulması ise çok ciddi enfeksiyonlara, iltihaplara meydan vermekte ve kadınlara çok büyük zararlar vermektedir. Çünkü makatta bulunan dışkı içerisindeki mikroplar penis yardımıyla vajinanın en derin noktasına kadar ulaşabilmekte ve burada üreyerek enfeksiyona, iltihaba sebep olmaktadırlar. İşte genel cerrahların pek çoğu ters ilişkinin hemoroid sürecini de en azından hızlandırdığını düşünmekte ve görüş belirtmektedirler. İşte bunlar nedir? Kadına verdiği zararlardır. Ve üstelik İslam şunu da getirmiş: kadının kocasında onunla birleşme hakkı vardır. Bu tür bir ilişki ne yapıyor? Kadının bu hakkını ortadan kaldırıyor ve kadının arzusunu gidermiyor, gayesini sağlamıyor ve kadına da eziyet edilmiş oluyor. Kadının kadınlık hakkı elinden alınmış oluyor. Şimdi bir de bunun nedir? Erkeğe verdiği zararlar var. Erkeğe verdiği zarar nedir? Bakın, ta seneler öncesinde İslam alimleri neler söylemişler. Diyorlar ki bu zararlıdır. Filozoflar, doktorlar, aklı başında tabipler bunun, bu tür ilişkilerin kötü olduğunu söylerler, belirtirler. Çünkü kadının ön kısmı birikmiş suyu çekmekte özel bir duruma sahiptir. Erkek de bu şekilde huzur bulur. Arkadan birleşme bütün suyu çekmeye yardım etmez. Tabii duruma aykırılığı dolayısıyla bütün biriken dışarı çıkmaz. İşte anal yolla makattan bulaşan mikroplar ters ilişki esnasında erkeğin penisinde içeri girerek idrar torbası ve hatta prostata kadar ulaşabilmekte ve burada enfeksiyona sebep olabilmektedir. Özellikle işte bu enfeksiyonun prostata bulaşması mikroplar için uzun ve huzurlu bir yuva sunuyor. Doktorlar, tıp alimleri bunu söylüyorlar ve zira diyorlar prostatta bulaşan mikropların enfeksiyon olarak ortaya çıkması uzun sürdüğü için ve rahatlıkla da diyor çoğalabiliyorlar. İşte böyle tehlikeleri var. Bir de bunun manevi olarak zararları var ki ne yapar diyor alimlerimiz, büyüklerimiz bu konuyu işlerken, bu yapana ve yapılana üzüntü verir, gam verir ve nefret doğurur. Çünkü bu yüzü kızartır, gönlü karartır, kalbin nurunu söndürür. Azıcık firaseti olanın tanıyacağı bir sima şeklinde yüze vahşi bir görünüm kazandırır. Allah muhafaza buyursun. İşte bu yapan ve yapılan arasında nefret, hoşnutsuzluk ve ilişkinin kopması sonuçlarını doğurur. Birbirlerine karşı nefret oluşur ve zamanla bu bağları kopar. Allah'a samimi tevbe dışında yapan ve yapılanın durumunda sonradan ıslah olmayacak derecede çok çok büyük kötülükler ortaya çıkar. İşte her ikisinden de iyilikleri Allah-u Teala alır, onları kötülüklerle doldurur, aralarındaki sevgiyi alıp yerine nefret ve lanetleşmeyi getirir. Allah muhafaza buyursun. Böyle de diyor, aile birliğini bozar, eşler arasında birlikteliği zarara uğratır, birbirlerine karşı saygıyı ortadan kaldırır. Böyle bir kötü duruma getirir, nefret ve lanetleşmeye gider. Çünkü niye? Hadis-i şerifte diyor, bu fiili yapan melundur, lanetlenmiştir. Allah o kimselerin yüzüne bakmayacaktır diye Peygamberimiz buyuruyor. Lanetli olan insanlar da neticede ne olur? Allah'ın rahmetinden kovuldukları için bu fiili de işlemeye devam ettiklerinden, günahtan dolayı tevbeye de gelmediklerinden dolayı ne olur? Her geçen gün dara ve sıkıntıya düşerler. Allah-u Teala muhafaza buyursun. İşte bu zamanla ne olur? Nimetlerin yok olup belaların gelme sebeplerinin en önemlilerindendir. Allah muhafaza buyursun. Çünkü Allah'ın yapana lanet, nefret ve yüz çevirmesini, yüzüne bakmamasını gerektirir. Hadis-i şerifte öyle buyurdu ya Resul-i Ekrem, Allah onların yüzüne bakmayacaktır diyor. O zaman da ne oluyor? Allah-u Teala bunu yapana lanet ediyor. Hadis-i şerifte yine Peygamberimiz buyurdu. Nefret ve yüz çevirmesi, yüzüne bakmamasını gerektirir ki bundan sonra hangi iyiliği umabilir bir insan? Siz Allah-u Teala'nın lanetine uğrarsanız Allah muhafaza, daha ne bekleyeceksiniz? İyilik gelir mi sizin üzerinize? Bereket gelir mi? Bolluk olur mu? Böyle bir durumda. İşte Allah toplumu bu şeylerden korusun. Günahlar yaygınlaştığı zaman artık böyle şeytan insanlara ne yapıyor? Musallat olarak helal olan işleri bıraktırıp haram olan yollara sevk ediyor ki onlar Allah'ın rahmetinden uzaklaşsın, gazaba uğrasınlar, lanete uğrasınlar. Allah muhafaza buyursun. İşte artık bu kimselerden hangi iyilik umulur? Hangi kötülükten emin olunabilir? Allah'ın lanetlediği, sevmediği, yüz çevirdiği, bakmadığı bir kulun hayatı ne halde olabilir? O kul nasıl mutlu olabilir? Onun hayatı her gün karışıklık olmaz mı? Sıkıntıyla dolu olmaz mı? Allah muhafaza buyursun. İşte bunun kötülüklerinden birisi de nedir? Hayayı bütünüyle ortadan kaldırır. Çünkü günah olan şey ne yapar? Hayayı ortadan kaldırır. Haya kalplerin can damarıdır. Değerli kardeşlerim, değerli dinleyicilerimiz. Haya hayatın can damarıdır. Haya olmadı mı iman olmaz. İman olmadı mı bir insan insan gibi davranamaz. Allah bizleri muhafaza buyursun. Onun için bunu hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayacağız. Haya kalplerin can damarıdır. Kalpleri ayakta tutar. Kalp bu hayayı kaybederse, haya perdesi derler ya bazen, ar damarı yırtılmış, haya perdesi yırtılmış diye diyorlar ya toplumda. O haya damarı patladığı zaman, o can damarlar yıkıldığı zaman kalp bunu kaybedince bu sefer ne olur? İyi ve kötüyü ayırt etme gücünü kaybeder. Böyle o Furkan olma vasfını kaybeder. Bu sefer nereye gider? Çirkine güzel der. Çirkini beğenir. İyiyi beğenmez ve iyi kötü görür. Allah korusun. Bunun sonunda da ne olur? Kötülüğü daha da katmerleşir. Her gün daha daha kötü bir hale gitmeye başlar. İşte Allah'ın yarattığı tabiatın dışına çıkarsa bir insan bu şekilde ne oluyor? Allah-u Teala'nın yarattığı tabiatın dışına çıkıyor ve insanı insan olma özelliklerinden, fıtri olan tabiatından ne yapıyor? Uzaklaştırıyor. Bu ters yüz edilmiş bir tabiat oluyor. Bu huy, bu tabiat böyle ters yüz olunca, her şey çığırından da çıkınca ne oluyor? Kalp eylem ve hidayette ters yüz oluyor. Kalp de çevriliyor, hidayet de çevriliyor. İnsan böyle günahların içerisinde boğuşan, bocalayan bir hale geliyor ki bunun sonunda kötü iş ve durumları görüyor. Elinde olmayarak durumu, eylemi, sözü, her şeyi bozuluyor. Her gün kötü hale gidiyor. İnsana başkalarının böyle hoşnutsuzluk, nefret ve azarlamasını, onu küçük görmeleri gibi gözle görülen durumları da ortaya çıkarıyor. Allah muhafaza buyursun. Bu nedenle yüce dinimiz Allah-u Teala, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti, insanlığı korumak için ne yapıyor? Yol gösteriyor, emirler getiriyor. Kötü olan fiilleri yasaklıyor, iyi olan işleri helal kılıyor ve iyi olan işler hem insanın bedeninde, vücudunda, ailesinde, etrafında güzellikler ortaya çıkarıyor. Kötü olan fiillerde ne yapıyor? Toplumu huzursuz hale getiriyor. Aileyi huzursuz hale getiriyor. Herkesi huzursuz ediyor. İşte günümüz dünyasını görüyorsunuz. Geldiğimiz hale bakıyorsunuz. Allah bizleri muhafaza buyursun. Böyle artık günahların açık açık işlendiği ama bir türlü huzurun olmadığı bir toplum içerisindeyiz. Allah-u Teala bu kötü fiillerden, bu kötü insanlardan, bu kötü ahlaksızlıklardan bizleri, ümmeti Muhammed'i korusun ve muhafaza buyursun. Haya ehli insanlardan eylesin. Helal ve haramı iyi bilen, helal ve haram hudutlarını iyi belleyen ve o geniş olan helal dairesinde kalan kullarından eylesin. Kötü fiillerden, kötülüklerden de muhafaza buyursun. Değerli dinleyicilerimiz, bugünkü Hadis Bahçesi programında sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki Hadis Bahçesi programında buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla sizleri selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli dinleyenlerimiz. Esmaül Hüsna isimli programımızda yine sizlerle beraberiz. Bugün sizlere Eş-Şehid Celle Celaluhu ismi mübarekini okumaya çalışacağım. Cenab-ı Hak cümlemizi istifadeli kılsın inşallah. Amin. Eş-Şehid hiçbir şey kendisine gizli olmayıp her şeye şahit olan, her zaman ve her yerde hazır olan, ahirette de herkese halini bildirecek olan zat demektir. Âl-i İmran Suresi. Allah kendisiyle melekler ve adalet gözeten ilim sahipleri ondan başka ilah olmadığına şahittir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O azizdir, hakimdir. Değerli kardeşlerim, yüce Rabbimiz kendisinden başka hiçbir ilah olmadığına bizzat kendisi şahitlik etmektedir. Şehadetin en büyüğü Allah'ın varlığına ve birliğine, yani tevhide şehadet etmektir. Çünkü şahitliğin büyüklüğü iki şeye bağlıdır. Birincisi şahitlik edilen şeyin büyüklüğü, ikincisi şahitlik edenin büyüklüğü. Bu ayet-i kerime ile kendisine şahitlik edilen şey, bütün doğru inançların temeli olan tevhid, yani Allah'ın birliği, Allah Celle Celaluhu'nun yaratıcılığı, hüküm koyuculuğu ve tek mabud oluşu. Şahit olan ise doğrudan doğruya cümle alemin yaratıcısı olan Cenab-ı Hak'tır. Meseleler içinde tevhidden büyük mesele, şahitler içinde ise Allah Celle Celaluhu'dan daha büyük şahit olamayacağına göre, Cenab-ı Hakk'ın kendi birliği üzerine yaptığı bu şehadet, kainatın şahit olduğu en büyük şehadettir denilebilir. Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el-Ensari'den radıyallahu anhum ve Hazreti Ali radıyallahu anhudan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Fatihatul Kitab, Ayetel Kürsi, bir de Ali İmran'ın 26. ve 27. ayetleri nazil olduğu zaman Allahu Teala ile aralarında hiçbir hicap bulunmaksızın Allah'ın arşına yapışarak, Ya Rab, bizi yeryüzüne ve sana isyankar olanlara indiriyorsun dediler. Allahu Teala da ahdim olsun, sizi her namazın arkasında okuyan herhangi bir kimsenin kusurlarına bakmayarak makamını cennet kılacağım. Onu kutsal huzurda iskan edeceğim. Her gün kendisine 70 kere nazar edeceğim ve 70 türlü ihtiyacını yerine getireceğim ki bunun en aşağısı mağfirettir. Ve onu her bir din düşmanından, hasetçinin şerrinden koruyacağım ve mağfiret eyleyeceğim buyurdu. Aziz kardeşlerim,
Semada güneş, ay ve yıldızlar kelime olmuş şehadette. Atmosferde şimşek ve gök gürültüsü, yağmur ve kar taneleri, rüzgar ve fırtına kelime olmuş şehadette. Yeryüzü tüm canlıları ile, ağaçlar kıyamda ayakta durarak, hayvanlar rükuda durarak, nehirler, göller, denizler secde ederek şehadette. Bitkilerin tebessümü demek olan çiçekler kelime olmuş şehadette. İsra suresi. Yedi gök, yer ve bunların içinde bulunanlar onu tesbih ederler. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir varlık yoktur. Fakat siz onların tesbihlerini iyi anlamazsınız. Şüphesiz o halimdir, çok bağışlayandır. Ve yeryüzüne rahmet olsun diye gönderdiği Habibi, nuru Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bir ömür boyu şehadette. Amine annemiz anlatıyor. Efendiler Efendisi'nin 571 Nisan ayının 20. Rabiyül Evvel ayının 12. günü tam doğum zamanı, bir bayrak doğuda, bir bayrak ta Kabe'de doğum yaptım. Baktım ki yavrum secdede, şehadet parmağı gökleri gösteriyor. O daha doğumunda bile şehadette, yaratan Rabbinin adıyla oku emrini aldıktan itibaren vuslata dek şehadette. O muhteşem elini kamere doğru, aya doğru uzatıp şehadet parmağı ile işaret edip ay derhal ikiye bölünürken yine şehadette. Veda haccında veda hutbesini okuyup tevhid mücadelesinde sahabeleri ile zamanı şahit tutarak, o zamanı asr-ı saadet ünvanı verilerek şereflenecek zamanı şahit tutarak, üç kez tebliğ ettim mi diye sorduğunda sahabelerinin, evet, şahidiz ki sen vazifeni yaptın sözleri üzerine, o kainatın her zerresinin nurundan yaratıldığı, Miraç'ta Rabbinin nurunu müşahede eden o muhteşem gözlerini semalara çevirip şehadet parmağını göklere doğru uzatıp şahit ol ya Rab diye inlerken yine şehadette. Eşşehiddir o. Ve Nahl suresi. Biz o gün her ümmet içinde kendilerinden kendi üzerlerine bir şahit göndereceğiz. Seni de onların üzerine şahit getireceğiz. İsra suresi. De ki, benimle sizin aranızda şahit olarak Allah yeter. Çünkü o kullarının yaptığından haberdardır. Yaptıklarını çok iyi bilendir. Yaptıklarını çok iyi görendir. Sebe suresi. De ki, ben sizden herhangi bir ücret istemem. O sizin içindir. Benim ecrim ancak Allah'a aittir.
O her şeye şahittir. Ey insan ve ey nefsim, Yaradan kulunun her haline şahit. Yerleri gökleri yaratıp dünyayı insanın imtihanı için var eden Allah Celle Celaluhu, ilmi ile her şeyi kuşatıp alim ismi ile her şeyden haberdar oluşu ve habir ismi ile kulunu her an görüp gözetişi, Er-Rakib olarak her şeyde hazır ve nazır oluşu ile Eş-Şehid'dir o. Nisa suresi. Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Sana ne kötülük dokunursa senin nefsindendir buyurarak her olaya şahit olandır. Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Sana ne kötülük dokunursa senin nefsindendir. Hac suresi. Şüphesiz o iman edenler, Yahudi olanlar, Sabiler, Hristiyanlar, ateşe tapanlar ve eş koşanlar, Allah kıyamet günü bunların arasını şüphesiz ayıracaktır. Çünkü Allah her şeye şahittir. Değerli kardeşlerim, bizlere doğru yolu göstermek için kılavuzlar gönderen ve yaptıklarımızı melekleri vasıtasıyla kaydettiren Eş-Şehid'dir o. Fetih suresi. Bütün dinlerden üstün kılmak üzere peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen odur. Şahit olarak Allah yeter. Kıyamet günü huzurunda topladığı kullarına yaptıklarını haber vererek onları sorgulayacak tek hakim odur. Eş-Şehid'dir o. Mücadele suresi. O gün Allah onların hepsini diriltecek ve yaptıklarını kendilerine haber verecektir. Allah onları bir bir saymıştır. Onlar ise unutmuşlardır. Allah her şeye şahittir. Aziz kardeşlerim, her şeyden önce asi nefsimize Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah dedirtelim. Ey nefsimiz, şu şehadet aleminde sen de imanına dağları, taşları, zamanı ve insanları şahit kılarak ebedi aleme göç. Ey Rabbimiz, sana Ali İmran suresiyle yalvarıyor ve diyoruz: Rabbimiz, senin indirdiğine iman ettik. O peygambere de uyduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz. Rabbimiz, son nefesimizde tevhidi haykırarak sana yürümeyi bizlere nasip eyle. Ya Rab, kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج

يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم

يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون.

واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير.

فيه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم

يقول الحق وهو يهدي السبيل. ادعوهم لآبائهم

0: canlı yayında. davetradyo.com.tr.
1: Arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bir müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin, hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor, senin rahmetine iltica ediyor, hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor, evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

Rüveyda, ben sendeyim, sen bendesin Rüveyda. Önce korkunç azaba, kahra gömülüyorum. Sonra en büyük affa uğrayıp gülüyorum. Çatlıyor da mezarım, dışa vuruyor beni. Terazi, Rüveyda'ya divan kuruyor beni. Güneş aktı, ay söndü, parçalandı yıldızlar. Rüveyda, burada şimdi sen varsın, gözlerin var. Beyaz tüller içinde ruhun sarıyor beni. Sahibisin bu eşsiz muhabbet sarayının. Mağrur yükseliyorsun uluların katına. Huriler imreniyor sonsuz saltanatına. Elime tutuşturup kalbinin kadehini, sevgini şarap gibi sunuyorsun Rüveyda. Çiçek çiçek kalbime doluyorsun Rüveyda. Acı yok, intizar yok. Eskide kaldı hasret, devrini tamamladı endişe, korku, hayret. Buz ve köz tarih oldu, bitti zaman ve mekan. Zaman biziz, mekan biz, imkansıza yok imkan. Ömrünle sonundayız, ne de henüz başında. 33 yaşındayız, hep 33 yaşında. İçim sensin bu ilde, dışım sensin Rüveyda. Rüveyda, ben sendeyim, sen bendesin Rüveyda.

Ey yolcu! Yoksa yine Yüce Rahman'ın buyurduğu gibi, bu peygamberlerin ardından öyle bir nesil geldi ki namazı terk ettiler. Heva ve heveslerine uydular. Onlar bu taşkınlıklarının cezasını yakında göreceklerdir. Yoksa sen de namazı, salih amelleri terk edip dünyaya dalanlardan mısın ey yolcu? Bu Rahman'ın tehditleri yoksa seni de mi korkutmuyor? Nedir bu cüretkârlık ey yolcu? Yüceler yücesine, iradelerin ezeli ve ebedi sahibine, yoktan var eden bütün mahlukatın efendisine, efendimize karşı nedir bu cüretkârlık? Söyle bana ey yolcu, ne oluyoruz? Neye, kime, niçin kanıyoruz? Halbuki ey yolcu, ayetin devamında da buyurulduğu gibi, fakat tevbe edip iman eden ve salih amel işleyen bunun dışındadır. İşte onlar cennete girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır vaadi yüreğini titretmiyor, heyecanlandırmıyor mu seni? Ölü toprağı mı serpildi üzerine? Prangalar mı vuruldu yüreğine? Yoksa sende mi sağır oldu? Ne oldu sana ey yolcu? Yoksa sende mi ölümün araladığı perdenin ötesini görmüyor, hissetmiyor, idrak etmiyorsun? Ey yolcu! Hatırlıyor musun? Yüce Resul bir gün şöyle buyurmuştu. İslam 5 şey üzerine bina edilmiştir. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, Ramazan orucu tutmak ve imkanı varsa hacca gitmek. Sen de bunları duydun değil mi ey yolcu? Duymayan, işitmeyen de kalmadı zaten. Dünden beri mesuliyet sahip olanın hala sırtında. Ne değişti? Ne değişti? Ne unutturdu bunları bize? İmansız, namazsız, oruçsuz nereye gidilir? Hangi yüze gidilir? Ne söylenir zekatsız ve haçsız? Ne yaparsın ölüme karşı hazırlıksız? Ne cevap verirsin Rahman'a ey yolcu? Ne cevap verirsin münker ve nekire? O hesap gününün kızgın nefesinde nasıl soluk alıp verirsin? Söyle bana yolcu, nasıl verirsin? Sonra karşına çıkıverdiği zaman ne cevap verirsin? Ümmetim, ümmetim, ümmetim diye bizim için parçalanan Yüce Resul'e hangi yüzle bakarsın? Neyi sunarsın? Bununla geldim huzurunuza ya Resulallah. Eli boş, gönlü boş, sadık kalamadığım yalan sözlerle, kirlettiğim, kana buladığım sevgilerle, yarım yamalak üzüntülerle geldim. İşte huzurundayım. Ben de senin ümmetinim ya Resulallah dediğinde, üzmez misin Yüce Resulü? Bükmez mi boynunu? Kırmaz mısın narin yüreğini? Hiç düşünmüyor, hiç kaygı etmiyor musun? Sana ne oldu be yolcu? Ne oldu sana böyle? Ey yolcu! İman ettik demekle kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz ilahi fermanını ne çabuk unuttuk? Ne çabuk uzaklaştık İslam'ın hayat veren gür bahçelerinden? Nasıl da daldık umarsız dünyaya? Ebedi burada kalacak, yarın olmayacak, gün sanki burada doğacakmış gibi, sonsuza uzanmış gibi. Ne çabuk terk ettik amelleri ve ne çabuk kandık amelsiz cennet sözlerine. Namaz dinin direğidir diyordu oysa şerefli Nebi. Ne çabuk yıktık bu kutsal direği. Ne oldu? Ne oluyor bize ey yolcu? Şüphesiz ki Allah'ın rahmeti iyilik yapanlara yakındır ilahi fermanına kulaklarımızı kapatıp
şeytanı sevindirirken, Rahman'ı bil ki üzdük. Yüce Resulü yaraladık. Anne babayı unutup terk ettik. Komşulukları zaten defterden silmiştik. Vefayı, sadakati ise çoktan gömdük. Şimdilerde şeytanlar halay çekiyor sevinçten. Naralar atılıyor kuru kafa taslarında. Söyle, söyle ey yolcu, ne oluyor bize? Ne oluyoruz? Nereye gidiyoruz? Bu yolun sonu nereye çıkıyor? Ne olur söyle, söyle bana yolcu. Ey yolcu, nimetleriyle bize can veren, hayat veren, kan veren Rabbi unutup neye kul olduk? Kime, kimlere köle olduk? Niçin, kim için çırpınıyor, kimden ne bekliyoruz? Söyle bana, ne olur söyle ey yolcu. 1400 senedir çağrıların en güzeli her gün kapımızı çalarken, kulaklarımıza namelerini akıtırken duymuyor, işitmiyor, ses vermiyoruz. Neden? Neden cevap vermedik çağlar ötesi kutsal çağrıya? Sağır mı olduk yoksa ey yolcu? Ne dersin? Sağır mı olduk?

Gecenin bir vaktinde gelen çiçekler için. Gecenin bir vaktinde bu gelen acı imiş. Hayata imtiyazlı bakan esrarlı özlem. Hayatın bozkırında gezinen şanlı idil. Melankoli ve mani, vahşi ve soylu migren. Aşk ateş ülkesinde menfaat tacı imiş. Sevmemek her öldüren aşkın ilacı imiş. Bilmem ki nedir mızrak gibi bağrıma giren. Parça parça dökülsün diye kaldırımlara, ardımda çeşmi bülbül bırakıp yıldızları, bu şehirden geceyi alarak gideceğim, unutulmaz bir sevda olarak gideceğim. Gecenin bir vaktinde gelen çiçekler için uyandırdık ormanı unutan puhuları. Özlem esmer bir gülün fotoğrafı gibidir. İdil şiir devinin itirafı gibidir. Akıttı yüreğime dolu dizgin suları. Sükunu camlarına çekiyor çarkı felek. Gözleri gölgelerin bertarafı gibidir. Hücreleri gizlice boşalıyor evrenin. Saçları yine umut ve kıvılcım tarlası. Geçiyor ömrümüzün güvercin kavşağından, kemiğimize vuran kırmızının karası. Acının köklerine aksın diye hislerim. Dağ üstüla yangını Amentü beldesinde silinmez bir iz gibi kararak gideceğim. Katil suları çekip renklerin atlasına. Bir yanımda en kesif karanlığı özlemin, bir yanımda İdil'in ellerinde sönen mum.

İlahi, ruhumuza işlediğin bembeyaz sayfayı günahlarla kirlettik. Vücut iklimimizi aydınlatan gönül ışığımızı kararttık. Divaneyiz şimdi, viraneyiz hepten. Aşkının ışığından zerre miktar daha gönder. Pişmanız, yoksuluz, muhtacız merhametine. Çöle döndü akan kaynağı, kurudu gözyaşlarımız. Soluksuz kaldık ağlamaktan. Ey sevgililer sevgilisi, ey karanlık gönülleri aydınlatan, ey dertle dolmuş sineleri ferahlatan ilahi nurum, neredesin? Yağdır rahmetini sağanak sağanak, serpiver damla damla yüreklere, neredesin? Biliriz ki her yerdesin, biliriz ki aşkınla yanıp tutuşan, yürek sevgisiyle daim sana koşan kalplerde, gönüllerdesin. Hudutsuz rahmet kapıların var senin, birinden olmasa da al içeri diğerinden bizi. Derbederiz, perişanız, affet bu aciz bizi. Açtık ellerimizi, niyaz içinde pervaneler gibi döneriz, kaldırman için aradan perdeleri. Sen ki her şeyi bilensin, sen ki her şeyi işiten ve görensin. Hamd sana, şükür sana, tüm övgüler sana. Sızlanır gönüller, yanar kalpler, neredesin ey sevgililer sevgilisi? Ne olur, ne olur kurut şu bataklığımızı. Açsın rahmet susuzluğundan sararmış güller. Yeşersin sevgisizlik çölünde susuz kalmış gönüller. Ey sevgililer sevgilisi, öyle bir iman ki sana yoluna can verecek. Öyle bir sevda ki sana sonsuzluğa dek seni karşılıksız sevecek. Çöz artık günahlardan buzullaşmış yürekleri. Aç üstümüze rahmet şemsiyeni. Yağmasın artık dona çeviren kara bulutlar. Yeniden dirilt hidayetinle bizleri. Ve aydınlık sabahın merhamet halkasında döndür bizi. Uçsuz bucaksız rahmetin, umut saçan affının deryasında yıka bizi. Ey sevgililer sevgilisi.

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Mekke-i Mükerreme fethedilmişti. Müşriklerden 17 kişi ölüm listesindeydi. 6'sı kadındı. Onlar için keskin bir ifade vardı. Kabe'nin örtüsünün altına girseler bile öldürün buyuruyordu. Bu ölüm listesi özellikle ilan ediliyordu. Böyle bir tutumun arka planında ne yatıyordu? Ölüm listesini yayınlamak bir bakıma onların kaçmasını teşvik anlamına geliyordu. Hakikaten asıl amaç öldürmekse kaçmalarına fırsat vermeden yakalamak suretiyle işleri bitirilebilirdi. Bu işi ilan etmeden mutlak hedefi gerçekleştirici bir yol niçin tercih edilmiyordu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatının bütünlüğüne ve savaşlarına baktığımızda öldürmekten uzak duran bir yol izlediğini görüyorduk. Öldürmek tamamen son kareydi, son noktaydı. Sürekli imkan vermek vardı. Sürekli düşünme imkanını sağlamak vardı. Sürekli sulh zeminini gerçekleştirmek vardı. Peygamber Efendimiz açıkça ölüm listesi yayınlıyordu. Belli ki